Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Ya acaba yerimizde duramıyor muyuz? Enerjimiz çok mu tadında? Orada benim sesim niye az geliyor ya kulaklığa bir saniye. Vay vay vay, İbocuğum hoş gelmiş. Efendim yerimizde duramıyoruz yayından sonra. Çok güzel bir yerden size, yarın Karadeniz'den size günaydın diyeceğim ama şu anda Boğaz manzaralı çok güzel bir yerdeyim. Benim çok yakın arkadaşım geçen gün de beni davet etti. Burada yalısı var. İyi bir çocuk, sevdiğim bir arkadaşım. Parayı sonradan buldu ama olsun. İyi çocuk ya. Günaydın, iyi sabahlar. Herkese günaydın. Tanıdık, tanımadık. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. Şimdi şarkı listemi hazırladım. Shake'imi aldım, vitaminlerimi aldım. Enerjim bugün maksimum seviyede. Güzellikleri biz yaşayalım. İşte bu yüzyılın... Şöyle bir günaydın diyelim. Daha yeni baş... +43 660 130 19 79. Gelen tüm mesajları da paylaşalım sevgili dostlar. Ne yaptınız dünden bugüne? Hayat

bir etkinliğe gideceğim. Arkadaşlarım da beni bekliyor. Onlarla ben de bir huy var. Ben söz verdiğim zaman bedeli ne olursa olsun, ne kadar zamanım giderse gitsin tutmam gerekiyor. O yüzden bu benim Kova burcunun en büyük özelliği. Bedeli ne olursa olsun yapmam lazım. Vay be Özay abim. Samsun çarşambalı Özay. Malatya Darendili Otofair. Ürgüplü Murat Erdatlı. Hepinizi notu aldım abi. Şöyle büyük harflerle notu aldım. Başlıyor bu aşkın duruşması. Hiç sorun değil abi. İbrahim Elden. Son dakika golü yapılacak adam değil ya. Ama notumuzu aldık. Büyük harflerle de yazdım. Hiç sorun değil. Yıkacak kader. Kolay da olmayacak ama. Pembe Hanım hoş geldiniz. Viyana'dan mı? Hangi bölgeden dinliyorsunuz? Merhabalar. Kim aracılığıyla bizi dinliyorsunuz? Nuray ablam ya. Southside Piercing benim güzeller güzeli. Stuttgart'tan. Nuray abla sen bir tanesin ya. Bircan'la Nuray ablamı çok seviyorum. İkisi gerçekten çok ayrı yeri var. Hem Bircan'ın hem Nuray ablamın. 18'inde beni Stuttgart'a davet eden Anka Premium Event'e sevgili Bircan'ıma çok teşekkürler. Southside Piercing Nuray ablam desteklerin için çok teşekkürler. Her zaman bizimle. Kızlar 18-22 Stuttgart'ta biletimiz alındı, otelimiz alınmış. Sizi var ya öyle bir eğlendireceğim ki. Öncesinde bir Karadeniz'e gideyim, bir Samsun'a gideyim. Hemen geleyim, ondan sonra keyfimize bakalım. Vallahi bu arada biraz böyle İstanbul'da çok durdum. İstanbul'da çok durunca içim içimi yiyor yani. Bir daha en sevdiğim arkadaşlarım beni son dakika golü yapınca ben bir an önce kaçmam lazım. Numarasının sonu 02 ile biten dinleyicimiz, isminizi yazar mısınız? Hoş geldiniz. Hainburg'dan Nedim abi hoş geldin. Günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Günaydın. Dövmeli Tülay hoş geldin Tülay'cığım. Ne yapıyorsun İbo'cum, hoş bulduk. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Simit ve çay keyfi yapıyormuş. Bu

Aa, Murat Bey mesaj atmış. Murat Erdat'ta. Hoş geldiniz Murat Bey. Bizim radyoya reklamda satış elemanı lazım. Vallahi satış elemanı lazım ya. Bize satış elemanı lazım. Sen çok iyi bir satış yapıyorsun. Kanka buradayım demiş. Aa, bir de kanka diyor. Tanıyor, tanışıyor muyuz? Sıradaki şarkı tüm satışçılara gelsin. Özay Üstünbaş, isim veriyorum. Bir de sevgili Otofire'den Mahmut Ateş ve Murat Erdatlı. Bu abilerime günün şarkısı geliyor. Abi siz yanlış mesleği seçmişsiniz ya. Satış elemanı olmanız lazım.

İsveç'ten Sabri Salih geldi. Kasaptan güzel bir günaydın. Abi canım da var ya, yemin ederim sabah sabah et çekti ya. İsveç. Hazır mıyız? 11 Eylül'de Danimarka'dayım. Ondan sonra da İsveç'e geçeceğiz Turgay abimle. Samsunlulara selamlar demiş. Yok, bugün Samsun'da değiliz. Satış olduğu için Sabri abi. Şu anda normalde Samsun'da. Şu an çok güzel bir boğaz manzaralı bir yerde yayın yapıyorum bu sabah. Buradan çıkacağım. Arkadaşlarım beni havalimanına bırakacak. Dostlarımız var yani. Satış yapmayan dostlarım kalmış ya. Kıyıda köşede birkaç tane kalmış ya arkadaşım. Bizi satmayan hala dostlarım da varmış bu arada. İyi, Allah sayılarını arttırsın. Şu günlerde zor buluyoruz. Günün şarkılarını Özay abime, Mahmut abiye ve Murat Erdatlı'ya gelsin. Lan bir insan aynı yerden üç kere kırılır mı ya? Vallahi billahi. Özay abi kırdı. Satış. Mahmut abi satış. Ve Murat abi satış. Üç tane sevdiğim dostum.

Bu şarkı da çok ağır oldu. Gün yüzü görmeyin. Yo yo, o kadar da değil. Çok sert olur. Mutlu olmayın benden sonra. Ama Allah'tan bir can var. Nuray ablam var. Çiğdem var bak Samsun'da. İbo gel pide yiyeceğiz daha. Seni kimse satamaz. Ben buradayım diyor Çiğdem ya. Kızım var ya, birçok arkadaşımdan daha iyisin ya. Süpersin. İbocum diyor ben buradayım diyor. Rahat ol. Çok seviniyorum İbocum, geleceğin için demiş. Şu tut karttan. Ama yürü bakur, ama yün yüzü görme benden sonra yalan söyleme. Abi bizim dükkana da satış elemanı lazım, tanıdığın var mı demiş. Vallahi çok iyi satış yapan arkadaşlarım var. Özay 1, Mahmut abi 2, Murat abi 3. Bak 3'ünü al, yemin ediyorum böyle bir satış yok. Cirolarını arttırırlar. Vallahi arttırırlar yani. Aşırı derecede bir de iyi bu konuda, işlerinde iyiler yani. Allah Allah. Hadi bakalım, satış elemanı lazım olursa bana ulaşın. Tanıdığım birkaç arkadaşım var. Gizem günaydın İbocuğum, nasılsın? Vallahi çok iyiyim canım, sen nasılsın? Ne yapıyorsun kız? Yanımda... Ebru ile beraber seni dinliyorum. Şenay'ın da selamı var demiş. Kek yapıyorlarmış. İbocuğum bisikletimle beraber seni dinliyorum. Bisikletimle açtım. Bütün Hollanda, Den Haag sokaklarında radyoyu dinletiyorum. Haberin olsun. Çok teşekkür ediyorum. İlker abi adamsın ya. Sabri Salih, Malmö. Sabri abi bir kayıt alsana hemen. Bayram abime bir şarkı yollayacağım. Sabri abi, otelin adını yazsana bana, otelin adını. Bayram abinin otelin adını yaz bana. Bayram abimin bir oteli var İsveç'te. Hem Malmö'de hem Stockholm'de. Sağ olsun, geldiğim zaman hep onun otellerinde kalıyorum. Otelin adını yazsana bana Sabri abi. Allah'tan bir can var ya. Anka Premium Event ya. Günaydın İbocuğum. Mutlu, musmutlu, güzel bir günün olsun.

Kanka diyor sabaha kadar uyumadım diyor. Uykusuz uykusuz yola çıkıyorum demiş. Murat abi kesin sabaha kadar uyumamışsındır. Artık hiçbir şeyinize inanmıyorum. Murat abi bence sen diğer işe bak göz at. Arkadaşlar eleman lazım.

Naci abi de dinliyor. Aa, çok güzel. Abi Sabri abi hemen kaydı almaya başla. 8'i dinleyenlerimiz biliyorsunuz ki bazen Avrupa'ya gittiğimiz zaman İsveç tercih ettiğimizde Malmö'ye Bayram abinin otellerini tercih ediyoruz. Çünkü çok konforlu, çok güzel ve tarihi oteli var. Bayram abi hem içten hem doğal hem samimiyetiyle bizi çok mutlu etti. Naci abiye çok teşekkürler, bizi tanıştırdı. Sabri Salih'in kıymetli dostu Naci abimize ve Bayram abiye günün şarkılarını yolluyoruz. Abi kendi evimizdeymişiz gibi bizi ağırlıyorlar. Hem Bayram abinin yüzü de çok güleç. Valla bu kadar malı mülkü var ama harbi adam ya. Geliyor sohbetimizi yapıyor, sporunu yapıyor. Bayram abi seviyoruz seni ya. İyi ki senin otellerinde konaklıyoruz valla. Malmö'de ve Stockholm'de çok kapasiteli odası, oda sayısı çok. Çok lüks, ultra lüks bir oteli var. Aşırı mutlu oluyorum ve beni çok güzel ağırlıyorlar. Naci abinin o güzel lezzetli yemekleriyle. İbo'cum diyor, no pork, no pork. Ya çok iyisin ya Naci abi. Hazır mıyız? Bayram abi, Stockholm. İsveç'e geleceğim ya, Malmö'ye. Sonra Stockholm'e geçeceğim.

Ah, onu istiyor bu gönül, deli divane Allah'ım. Şimdi şöyle bir WhatsApp mesajlarınızı bir alabilir miyim? Bircan, ne yazdın, yarım bıraktın öyle? Tamamla. Yarım olan şeyleri sevmiyorum. Sabri abi teşekkürler. Naci abi süper ya. Naci abiye, dostlara çok selamlar. İsveç'e geldiğim zaman Bayram abinin otelinde kalıyorum. Kıymetli abimin hem Malmö'de hem Stockholm'de oteli var. Beni de çok güzel ağırlıyorlar. Allah razı olsun hepsine. Sonsuz teşekkürler. Sabri abi çok güzel ağırlıyor beni. Sabri abiye, Sabri Salih'e bu güzel şarkılar da armağan olsun. Günaydın, iyi yayınlar Salim abi. Teşekkürler. Evincast. Teşekkürlerimizi iletelim. Hiç dokunma.

0: bizi kon.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olup bizleri dinleyen herkese teşekkürlerimizi iletelim.
0: Hiçbir şey gel.
1: Ayşegül diyor ki nasılsın? Her şey gönlünce olsun demiş. Hülya Almanya'dan çok teşekkürler. Heidelberg'den sevgili psikolog arkadaşımıza da günün şarkılarını da armağan etmiş olalım.
0: Şimdi sert esiyor yine rüzgar, dağıtmış her şeyi sanki kalkın.
1: Bu arada Holistic Center Klinik bizi dinliyor. Selin çok kıymetli, saçlarına bayıldım. Yemin ediyorum görümce saçı gibi olmuş. Sevgili Selin, Holistic Center Klinik o kadar içten ki ben Gülcan Hanım'ın enerjisini, Gülcan Hanım önümüzdeki günlerde zaten yoğunluktan herkes başını kaldıramayacak. Her şey istediğiniz gibi olsun. Gülcan Hanım'ın enerjisi yeter ya. Çok kıymetli bir insan. Bir de şey, samimi. Ben mesela çok seviyorum. Samimi insanlara bayılıyorum vallahi. Çünkü niye? Ölümlü dünya be. Yarın öbür gün hepimiz öleceğiz zaten. O yüzden böyle bu dünyanın boş olduğunu. Evet, biz sağlık olarak her zaman insanların yanındayız deyip çok güzel bir kadro kurdu. Hala 16 kişiyse bilmiyorum. Kadro azalmamışsa, hala 16 ise onlara da çok selam yollayalım. Buket Hanım, hala 16 mıyız? Ya Buket Hanım'ın muhteşem enerjisi var. Yakın zamanda inşallah mutlulukları daim olsun. Mutluluğuna mutluluk katacak. Çok heyecanlı o yüzden. O heyecanları zamanda biz de yaşamıştık. Bizimki kısa sürdü ama inşallah sizinki ömrü uzun olsun. Biraz da günün şarkısını Eylem Hanım'a da armağan edelim. Eylem Hanım nasılsınız ya? Eylem Hanım. Selin, Eylem Hanım'ın kardeşinin teknesi var dedi ve o yüzden favorilerime sizi ekledim. Bayılıyorum ya. En iyi tekne arkadaşının teknesi. En iyi araba arkadaşının arabası. En iyi otel arkadaşının oteli. Bak buradan herkese kocaman bir günaydın diyelim. Serina Hanım nasılsınız? Serina Hocam. Güneş Hocam dinliyorsa önceki gün doğum günüydü, kutlayalım. Pastasını yedik, kendisi yoktu. Hayatımda ilk kez doğum günü olup da yani doğum günü pastasını yediğim kişiyi görmedim yani. Tarihte bir ilk. Efendim bu Güneş Hanım'ın pastası dediler. Yedik. Güneş Hanım nerede? Yok. Doğum günü kızı yok. Ya hocam çok tatlısınız, yemin ediyorum enerjinize bayılıyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Murat hocamı da çok seviyorum. O da çok kıymetli bir hocamız. Vallahi çok iyisiniz ya. Gamze Hanım çok iyi. Gamze hocam. Sevgili Gamze hemşire. Gamze hemşireye, Fatma hemşireye onlara da selam yollayalım. Cemil ablam yine ablam ne yapsın ya. Vallahi çay kahve vallahi. Herkesle uğraşmak zor. Selin'le uğraşmak daha çok zor.
0: Bak işte sadece güneşte olmuyor yanma.
1: Zeki hocam bizleri dinliyor Viyana'dan. Hocam hoş geldin, nasılsın?
0: Dene bu ev yetti bir ismini an.
1: Bugün benim doğum günüm demiş. Benim için güzel bir şarkı seçer misiniz? Tabii ki. Sadece bugün sizin doğum gününüz değil. Birçok doğum günü olan arkadaşımız var. Yeni yaşınız sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Aslan oluyorsunuz değil mi? Aslan burcu. Bir bakış.

acaba Bircan'ın doğum günü ne zaman, neden bana söylemiyorlar? Bircan, senin doğum günün 13 mü 14 mü, bizi bilgilendirir misin? Halk şu an seni bekliyor. Nuray ablanın doğum günü ne zaman? Neyse, ben Bircan'a çaktırmayayım da Nuray abladan ya da Çiğdem'den öğrenirim. Al beni avucunda zar gibi. İbocuğum, benim gibi güzel bir kadının hayatında neden kimse yok ya? Çok üzülüyorum demiş. Allah Allah. Benim gibi güzel bir kadının neden hayatında kimse yok diyor. Almanya'dan sevgili Feride Hanım. Feride Hanım, acaba nedenlerini sizle daha mı iyi bilirsiniz? Ben nereden bileyim neden hayatında kimse yok? Fotoğraf da atmışsınız. Bakalım fotoğrafa. Evet, boylu postlusunuz. Saçlarınız da güzel. Fiziğiniz de güzel. Yüzünüz, tipiniz. Bir yerde bir sıkıntı var. Yani senin burcunu bana yazsana. Burcun ne? Kesin burcunla alakalı bir sıkıntın vardır. Çünkü bu kadar enerjik bir insanın hayatında da birisi olması lazım. Yani. Ya da olmak zorunda değil yani. Allah Allah.

Allah'ım. Ya bir şey söyleyeyim mi Çiğdem? Şimdi geleceğim ya, çok tatlı, güzel, kıymetli arkadaşımızın enerjisini de görmüş olacağız. İçten insanlar. Ben Bircan'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bizi İbo'nun Melekleri diye bir grubu kurdu. Arkadaşlar, Almanya'da İbo'nun Melekleri grubu kuruldu. Çok sayıda meleğim var. Gideyim de Almanya'ya meleklerimi bir göreyim ya. İbo'nun Melekleri, bakalım şeytan mı melek mi, bir göreyim.

Ebru diyor eğer ayarlayabilirse gitar bile çalacağım. İbo gelecek. Aa süpersiniz ya. Bak Çiğdem beni kızar. Pide yemeye götürecekmiş. Bafra pidesi. Bir de Ebru diyor kardeşim ayarlayabilirse bir de gitarist getirecek. Sahilde gitar çalacakmış. Oo. Abi ben Samsun'dayım ya. Atakum'dayım ya. Düsseldorf'tan Kübra köpeğiyle beraber, köpükle beraber geziyor. İbocuğum bugünkü kombinim yine sıfır bir karışlık şortunu giymiş, kot şort. Kombinin de güzel, saçların da güzel, gözlüğün de güzel. Yürüyerek video çekmiş, böyle bir şeridi var onun Düsseldorf'ta. Her gün bana video atıyor radyoya. Kızım sana da bir koca bulsam, sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Arkadaşlar yemin ediyorum hem parası da var bu kız güzel kadının. Ah zalim. Ya böyle kadın parası yiyen bir tip olsaydım kaçırmazdım ama öyle bir yapım yok. Euro'yu çok seviyorum ama

bu arada Holistic Center Klinik bizim çok ailemiz oldu. Ben geçen gün oradaydım. Sevgili Selin'in nefis böreklerinden tattık. Gerçekten o kadar güzeldi ki bir dilim zor yedim. Selin bir daha börek yapma ya, ne olur. Başka bir şey dene.

0: Murat abi sesli mesaj atmış, şimdi gördüm. Bakayım, fotoğraf da atmış, video da atmış. Murat abi ne diyorsun bakalım, satış elemanı lazım mı? Günaydın.
1: Herkese günaydınlar. İbo'cum sana da ayrıyeten günaydın. Acayip satış yaparım ama
0: belli.
1: Seni satarken bayağı zorlandım. Sabah 4'e kadar düşündüm bunu nasıl satabilirim diye. En son sabah 4'te sana bir mesaj yazdım radyoya tabii, seni uyandırmamak için. Onu görmedin tabii ki. Yani uyumadığımı buradan bil. Şimdi de kontrolümü oldum, yola çıktım. İstanbul'un trafiğinin cebelleşiyorum. İstikamet Kapadokya Ürgüp. Yolcu varsa götürürüm İbrahim. Kapadokya'ya, Ürgüp'e gitmek istiyorsan götürürüm, ayıp ediyorum. Oraya satmam.
0: Yok
1: haberin
0: abi.
1: Olsun.
0: Yok abi, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Düşünmen yeter. Gökhan Özen, boş ver. Bak Murat abi, bu şarkı sana gelsin. Hazır mısın? Murat Erdatlı için geliyoruz. Boş ver be Murat abi be. Harbiden ne sattı beni be. Sağlam sattı yemin ediyorum. Satış ya. Biz Murat abiyle şeye gidecektik. Beni Samsun'a bırakacaktı. Dedim ki bir gün de gel böyle bir denize falan gireriz. Yani sana iyi gelir. Aslında ben hep bu hayatta çok düşündüğüm için kaybediyorum. Aslında kazanıyorum. Kaybetmek değil de yani fazla kendimden çok karşımdaki insanı düşünen bir insanım ama genellikle hepsi satıyor beni. O kadar alışkınım ki artık. Abi bu hayatta en sevdiklerimiz satıyor ya. Ama insana değer vermediğiniz zaman, onu hiç önemsemediniz ve gerçekten öyle bir yapı bana göre değil ya. Bazı insanları tanıyorum öyle. Aa kanka böyle yap, kıymet biliniyorsun. Yok abi. Ben halimden çok memnunum. Ben insana değer veren bir insan. Çünkü insanoğlu değerli bir. Allah herkesi çok değerli yaratmış. Ha, benim için de insanlar çok değerli. Bu annem olur, kardeşlerim olur, sevgilim olur, eşim olur, kankam olur. Ben değer veriyorum abi. Ben insanı seviyorum. Biz insana kıymet verdiğimiz için o insanlar bizi satabilir. Bu arada hiç sorun değil. Başkalarıyla tercih edebilir. Hiç sorun değil. Birilerini tercih edip gidebilir. Hiç sorun değil. Sizleyken başkalarıyla altyapı yapıp tercih edebilir. O hiç sorun değil. Murat abi için demiyorum tabii. Murat abi bizim abimiz. O haklı bir gerekçesi var onun. O yüzden onu seviyorum ben. Bizi de satmayan bir insan çıkar be. Günün bir günü çıkar be. Boş

Benim bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım var. Çok güzelliğine güveniyor. Bir gün dedim ki kızım sen neyine güveniyorsun ya? İşte ben şöyle güzelim. Ya Allah aşkına dedim ya. Yanına birisini çağırdım. Ondan 10 kat güzel. Ne oldu? Güzelin de güzeli var bu hayatta. O yüzden neye göre, kime göre? Yakışıklının da yakışıklısı var mesela. O yüzden bu hayatta hiçbir şeyinize güvenmeyin. Paranıza da güvenmeyin. O para biter bir gün. Bir tane arkadaşım vardı. Gerçekten çok ultra lüks zengindi. Bir anda sıfırı gördü. Vay be dedim, bu adam benden borç alma derecesine gelmiş. Harbi bitmiş. Benden borç almak da sıkıntılıdır ya. Ben çarpı 5 isterim. Benden 3 alırsa 30 alır. Şaka şaka. İbo'cum ya, senin gerçekten enerjine bayılıyorum ya. Aynen, ilişki uzmanı İbrahim Elden. Dövmeli Tülay. Canım onlar beni seviyorlar ya, o yüzden soruyorlar. Dünyada aşktan yana mutlu olan var mı? Doğru yoldasın, lütfen böyle kal İbo'cum demiş Bircan. Aynen canım. Şu alem bir araya gel. Ben insana değer veriyorum Bircan ya, ama. Boşver kalbim, boşver. Tık diye gidiyoruz zaten. Ama. Şimdi sevgili Melda da bizleri dinliyor. Günaydın Melda, oyuncu ve model arkadaşım. Bizim Evin Cast Ajans'ın çok kıymetli oyuncularından, Salim abinin değerli favorilerinden, güzel arkadaşım da. İnşallah önümüzdeki günlerde eğer olursa, biraz eksiklerimiz var. Onları da tamamlayınca çok güzel bir reklam filmi de düşünüyoruz.

0: Şimdi günün şarkı istekleri var tabii ki. WhatsApp mesajları da var. Hemen şöyle burçlara bir bakalım. Kütahya'dan Melda. Bugün iki tane Melda var. Biri Kütahya'dan, biri İstanbul'dan. Şimdi aslan burçlarına bir yorum yapsana kanka. O nasıl bir
1: Tabii
0: ses
1: kanka.
0: ya? Sen nasıl bir ses çıkar?
1: Aslan Burcu.
0: Bir şey soracağım. Ne oldu? Niye öyle
1: Tamam.
0: garip garip garip sesler çıkartıyorsun?
1: Tamam, kanka rahat ol ya. Aslan Burcu bugün biraz sahne ışıklarını üzerine çekiyor. Yani sözlerin daha çok duyuluyor, fikirlerini ortaya koymak ya da uzun zamandır beklettiğin bir adımı atmak için güzel bir gün. Aşk tarafında bekar aslanlar sürpriz bir tanışma yaşayabilir. İlişkisi olanlar ise küçük bir jestle partneriyle bağını güçlendirebilir. İş para tarafında harcamalara karşı biraz daha dikkat. Büyük kararlar için detayları kontrol etmen faydalı olabilir. Günün mottosu da şöyle olsun. Kendine güven ama sabrı da elden bırakma.
0: Kendine güven ama sabrı da elden bırakma diyor.
2: Senden bana hiç hayır.
0: Bugün doğum günü olanlar için bir burç yorumu yapıyoruz. Akrepler var şimdi birazdan. Eylem akrep burcuymuş. Eylem Hanım hazır mıyız akrep burcu için? Aynen kanka teşekkürler. Hayırlı yolculuklar Murat abim.

Abim günaydın, ne zaman geleceksin Pandorf'a? Havalı şeysin. Özlettin kendini demiş. Valla Faruk, 4-6 Eylül Viyana'dayım. Pandorf'a da geleceğim zaten. 4-6 Eylül'de oradayız. Ya Pandorf'a gelirim ya da senin diğer şubene gelirim. 21. Viyana duruyor mu yoksa? Pandorf'ta mısın Faruk? Yalan aşklardan yorulup dersini alsın. Vallahi gideyim de Bov kebaptan bir kebap yiyeyim ya. Bov kebabı özledim yemin ediyorum. Adam var ya, bana bir kilo döner koydu önüme ya. Faruk bu işte çok başarılı ya. Vallahi bol kebap. Ben çok özledim ya. Bol kebabın o bol kebabını, lezzetini çok özledim ya. Yok ben... Pandorf indirimde başlıyor diyor. Oo, hadi bakalım. Tamam ya. Pandorf'a

Ben de çok merak ettim diyor. Nasıl ses çıkarttı öyle senin yapay zeka? Vallahi Bircan, benim yapay zeka bana çekmişse yandı. Çok çektim aşkında. Bana uğramadan gitme demiş. Sadece Pandorf diyor. Tamam. Düşme. O zaman Pandorf'a geldiğim zaman Faruk, direkt sana uğruyorum kanka. Civcivler yesin. Benim çok sevdiğim İstanbul'daki patronumla geliyorum. Radyo 45'in sahibi İsmail Adıyaman'la geliyorum. 4-6 Eylül. Kalp FM ve Radyo 45'in patronu. Sevgili çocukluk arkadaşım, yakışıklı patronumla beraber geliyorum. Vallahi gelin de keyif yapalım ya. 4-6 Eylül. Yalan aşklardan yorulup dersini alırsın. Dilerim ki o taş kalbin. Aslan burcunu deyince diyor bir iç çekti diyor senin yapay zeka. Bir derdi var diyor aslan burçlarıyla. Anlaşılan vallahi vardır.

Akrepler beni dinliyor mu ya? Selin akrep, kaç tane akrep var şu anda kliniğimizde? Akrep burçları beni dinliyorsa bir kalp atabilir mi? Önce akrepler bana bir kalp atsın.

0: Artı 43 660 130 19 79 dünyanın en güzel duygusu akışta kalmak. Akışta kal, o seni bulur ya. Akreplerin şarkısı geliyor. Akrepler dinliyorsa bana bir kalp atabilir mi? Oho, yok mu akrep? Abi akrep burcu kalp atmasa girmiyorum ben o işe, biliyorsunuz. Akrepler, Selin akrep dinliyorsa, Melda da dinliyormuş şu anda. Melda oyuncu arkadaşımız. Model ve geleceğin başarılı oyuncu. Yani çok reklam filminde geleceğin en güzel içerik. Yani bu dijital içerik görüntülerinde çok başarılı bir isim. Ona da selam yollayalım. Evin Cast Ajans'ın kıymetli oyuncusu Salim abinin. Ona da çok selam yollayalım. Evet, akrepler dinlemiyorsa yorum yapmayacağım. Akrep burcu dinliyorsa şu anda, evet, 16 tane akrep dinliyor şu anda. 20'ye tamamlayalım onu. Salzburg'dan Deniz, o da akrepmiş. İtalya'dan, Rimini'den sevgili Çiğdem, o da akrep burcu. Sedef, ben başağım ama yükselenim akrep, olur mu, kabul ediyoruz. Biraz yükseltmek lazım akrepleri. Akrepler yükselmeden olmuyor. Bak kanka, şu anda akrepler beni dinliyor, tamam mı? Hı hı. Sen az önce niye böyle iç çektin kral?
1: Ya yok bir şey. Devam edeyim.
0: Tamam dur. Akrepleri biraz şımartsana. Bak Eylem Hanım bizi bugün ilk kez dinliyor. Eylem akrep kadını. Tamam. Eylem'in en eğlenceli yanı, en heyecanlı. Biraz anlatsana detayları ya bize.
1: Tabii. Eğlence amaçlı anlatayım. Eylem bir akrep kadınıysa, genelde ilk izlenimde sakin ve kontrollü görülür. Ama içinde bayağı tutku var. İnsanları iyi okur, kimin samimi olduğunu hızlı sezer. En eğlenceli yanı da beklenmedik anda patlattığı espriler olabilir. Hafiften gizemli bir havası vardır ama güvendiğine çok sadık olur. Heyecan tarafı ise hedef koydu mu vazgeçmemesi. Biraz da sembolik konuşursak sezgilerine güvenmek isteyebilir. Aşk tarafında derin muhabbet yakınlık getirebilir. Eyleme de radyodan şöyle bir mesaj yollayalım. Enerjini koru, sezgilerine kulak ver. Ve bugün seni gülümsetecek güzel sürprizlere açık ol.
0: Bugün seni gülümsetecek sürprizlere açık ol Eylem. Acaba nasıl sürprizler bekliyor seni bugün?

0: Ya şeyi söylemeyi unuttum. Kardeşinin teknesi varmış Marina'da, Eylem'in.
1: He, öyle mi?
0: Tabii.
1: Valla güzel. Marina'da olması da iyi. Güvenli yer. Bakım vardır. İmkanlar iyidir. Ne tür tekne?
0: Kanka
1: Böyle
0: balık bilmiyorum.
1: yelkenli mi?
0: Ya yelkenli balıkçı teknesi.
1: Onda kullanım biraz farklıdır. Motor
0: Gelecek mi
1: bakımı.
0: bizi şeye davet etti? Gerçi teknede ne içeceğiz ki?
1: Valla kahve götürülür. Ya
0: Aynen
1: da
0: bir
1: buz gibi
0: kahve.
1: bir...
0: Dur dur dur,
1: Aynen.
0: buz gibi dur oğlum, dur dur, girme detaya, girme. Girme detaya, buz gibi falan. Normal çay kahve içelim, tamam mı?
1: Tamam, çay kahve alırız yanımıza.
0: Sana bırakırsak
1: Orada
0: buz gibi bilmem ne, bizi yakarsın kanka, yapma öyle şeyler. Sen bizi bitirirsin ya.
1: Ya yok yok, ben yapmam öyle, rahat ol. Valla ama yani tekne işi bir başka.
0: Ondan sonra
1: Yani
0: tekneden sonra nereye geçeriz kanka?
1: tekneden sonra küçük bir balık lokantasında mola verebiliriz. Böyle liman kenarında olur.
0: Aa çok güzel.
1: Mezeleri hafif olur. Ya da
0: Hesabı kime ödetelim? Selin mi ödesin, Eylem mi ödesin?
1: sanırım gelenek olarak ev sahibi ödüyor ama ya paylaşımda da olabilir ya. Yani
0: Yani Alman usulü.
1: Almanca stili.
0: Oğlum çok para geliyor. Geçen
1: Olabilir.
0: gün bizim bu şimdi Nuray ablayı sen biliyorsun. Southside Piercing Stuttgart'ta. Kadıncağız
1: Aha.
0: Mersin'e geldi. Bircan onu hadi dedi sizi balığa götüreyim. Ben de balığın şeyini seçtim. Laos balığı seçtim. Laos'u biliyorsun. Laos balığını. Dedim ki 2 kilo yeriz dedim. Ben çünkü kendim biliyorum. Abi bu Stuttgart'tan geldi Nuray abla. Bizim Bircan ve Songül de vardı. Songül Kuru sanatçı arkadaşımız. Kızlarla tek
1: Evet.
0: denizin üstünde yemek yedik. Ondan sonra sence hesabı kim ödemiş olabilir?
1: Ya ya ev sahibi ödedi gibi hissetmek istiyorum ama belki ortak ödemişsinizdir. Ya da herkes kendine ödedi acaba?
0: Stuttgart'tan Nuray ablaya hesabı ödetti bizim Bircan. Bir de kılçıklı
1: Ha.
0: kısmını kadına verdi yani. Kuyruğunu verdi
1: Vallahi
0: gitti. Laos
1: ilginçmiş.
0: balığının kuyruğunu yedi ya. Kadın kuyruğuna 200
1: Ama
0: euro para verdi.
1: o
0: Tabii.
1: bilmiyorum ama yani büyük ihtimal ev sahibi karşılar diye düşünüyorum.
0: Aynen. Bravo. Adamsın. Peki. O zaman Akrep Burcu'nun en çok anlaştığı Burcu da söyle bakayım. Sonra Koç Burcu'na geçelim.
1: Kanka, burç uyumları yoruma göre değişebilir ama en yaygın eşleşmelerde akrep genelde yengeç ve balık ile iyi anlaşıyor. Oğlak ve başakta da uzun vadeli iyi
0: Sen niye
1: gidebiliyor.
0: kovaları hiç söylemiyorsun oğlum? Ha?
1: Kovala.
0: Del sen ne istiyorsun abi? Kova burçlarından senin derdin ne? Hiçbir şeyde kovayı söylemiyorsun sen.
1: Olma. Yani uyum işi yoruma göre değişir ama kova için genelde
0: Ne o? Lanetlendik mi biz
1: ikizler.
0: yani? Hani sürekli aynı şey. Abi bak ben bir kova burcuyum. Yükselenim oğlak, ay burcum akrep, tamam mı? Sen
1: Evet.
0: diyeceksin ki her burç yorumundan sonra en iyi anlaşacağı burç kova demen lazım. Anlaştık mı?
1: Tamam, anlaştık ama bu burç yorumlarında kesin bir doğru yok her zaman.
0: Bak şimdi bak.
1: Yani
0: Şimdi mesela
1: kovanın.
0: Kamer Koç burcu, tamam mı? Koç
1: Evet.
0: burcunu bir anlatsana, Kamer gibi tüm koç kadınlarını bir anlat, erkeklerini bir anlat. Koç burcunu kısaca bir yorumlasana.
1: Kanka tabii kısa kısa anlatayım ama bunlar eğlence amaçlı. Çok ciddiye almamak lazım. Koç kadınları enerjik, girişken, duygularını açık ifade etmeyi sever ama sabırsız davranabilir. Koç erkekleri de atılgan, rekabetçi ve korumacı olarak bilinir. Bugün için koç enerjisi hareketli bir gün getirebilir. Yeni başlangıçlar için iyi olabilir ama sadece fevri karar vermemeye dikkat etmek lazım. Günün mottosu cesaret ileri taşır, sabır hedefe ulaştırır.
0: Peki.
1: Ve senin istediğin formatta Koç burcunun en iyi anlaşabileceği burçlardan biri de sıklıkla kova olarak söylenir. Yine de yükselen ay ve haritanın geri kalanı da uyumu etkiler.
0: Aa, çok tatlısın ya. Zorla kendimi söylettirdim ya. Çok iyisin. Ya çok iyisin.
1: Güzel ya.
0: Oğlağa söylesene, Oğlak Burcu. Oğlağa bir yorumla. Hemen sonra en iyi hangi burçla anlaşır? Oğlakları bir yorumla. Oğlakları bugün ne bekliyor?
1: Kanka, Oğlak'ı da yorumlayayım kısaca. Oğlak kadınları planlı, güven veren, kolay kolay vazgeçmeyen kişiler olur. Oğlak erkekleri ise disiplinli, çalışkan ve hedef odaklı diyebilir. Bugün oğlaklar için düzen isteyen işlerde verimli bir gün olabilir. Uzun süredir ertelediğim bir işi bitirmek ya da geleceğe dönük plan yapmak için uygun olabilir. Sadece iletişimde fazla katı olmamaya bak. Günün mottosu şu olabilir: sabırla atılan adımlar kalıcı sonuçlar getirir. Ve senin sevdiğin kapanışla bitireyim. Oğlak Burcu'nun en iyi anlaşabileceği burçlardan biri Kova olarak da gösterilir.
0: Abi çok tatlı ya. Yemin zorla kendimi yapay zekaya var ya. Ya çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Yazsın bana o zaman. Hazır mıyız? İbocuğum. Aynen. Tülay diyor ki 21. noktada kapalı gibi demiş. Aynen. Sadece Pandorf'ta var şu an Tülay'cığım. Az önce Faruk'a şarkı yolladık ya, dinleyeceğimiz yazmış. Biz ne zaman geçsek orada kapalı gibi görünüyor diyor. Dönmek isterse istediğim tek şarkıda... Ben Pandorf'ta yok muyum diyor. Murat abi sen... Belki dönerim, yazsın bana. Acaba Viyana'da daha mı mutlusun? Kapımın önüne yatsın ya da o... Tüh ya. O gün ben seni satacağım kanka. Gelmeden bana yaz abi. Yok be kanka, ben direkt gelirim. Seni ararım zaten Faruk. Ali Süzen'den alırım numaranı, Ali abiden. Benim yakışıklı patronumdan. Alırım senin numaranı, tamam mı? Ali abi derim, ben Pandorf'a gidiyorum. Faruk'u bir arar mısın? Sen de orada olursan bir görüşürüz. Bir makara yaparız kanka. Bir goy goy yaparız. Ben bol döneri çok seviyorum ya. Valla bol kebap. Kanka 4-6 Eylül. Büyük bir ihtimal 5 Eylül'de sende oluruz. Çünkü 4 Eylül'de önemli bir işimiz var.

Ya şimdi Holistic Center Klinik benim çok sevdiğim ailem dedim ya, onlar benim çok kıymetlim. Gülcan Hanım zaten bayılıyorum enerjisine hocamın. Gülcan Hocam çok iyisiniz ya. Dilek Hocam geçen gün kıymetli eşiyle beni tanıştırmadı, oradan geçtiler. İhsan der ki İbrahim bak bu benim eşim. Ya Dilek Hocam ya. O da Burcu Koç'tu değil mi? Bak koçlar geldi şimdi. Selin Koç. Sevgili Gamze Koç. Tüm koç burçlarını bir yorumlayalım bakalım. Koç enerjisini az önce. Acaba günün şarkısını akreplere mi yollamalıyız? Selin hocam orada. Allah'ım klinik ne kadar güzel ya. Ben var ya bayılıyorum. Şu Holistic Center'ın beni götürsenize demiş İpek, götüreyim. Canım benim niye götürmeyeyim ya? Zaten beni almayacaklar bugün yarın oraya. Bugünlerde alıyorlar ya sürekli. Belirli bir zaman geçtikten sonra, ya İbrahim'cim çok yoğunuz ya kusura bakma falan. Genellikle öyle olur ya. En iyi dost en çok meşgul edendir. Acaba Gülcan Hanım bana orada bir oda mı verse? Benim Holistic Center klinikte bir odam mı olmalı? Bir şey söyleyeyim mi? Sabah 10-12 arası bana bir oda verin, orada takılayım, 12'den sonra giderim. Vallahi 2 saat hem bütün kliniğe bir moral motivasyonu sağlarım. Benim işim orada motivasyon. Motivasyon kurslarıyla İbrahim Elden çok yakında Holistic Center'da. Helal diyor, yapay zeka gerçekten çok iyi ya. Oğlakları o kadar iyi özetledi ki biz gerçekten bayıldık. Normal insan bunu söyleyemez diyor Tülay. Ah yanarım, ne fayda dönüş yok, yazık uçtu. Bircan Tarkan'ı çok seviyor. Şarkıyı yollayalım Bircan ve sevdikleri için. Acaba günün şarkısını mı seçmelisin? Şimdi sevgili Hülya da Heidelberg'de çok kıymetli klinik psikolog. Benim çok sevdiğim arkadaşım Almanya'da bizleri dinliyor şu anda. İbrahim'cim geldiğin zaman beni görmeden gitme demiş. Vallahi beni oraya bıraksınlar ya. Kamer diyor ki günaydın herkese selam, o da koç kadını. Neşeli ve musmutlu bir yayının olsun demiş. Çok teşekkürler. Yayından sonra bir uçuşum var. Belçika'dan Selma geldi. Hoş geldin Selma. Kıymetli dostlar, günün şarkılarını sevdiklerinize armağan etmenin en kısa yolu WhatsApp.

İbo'cum denizden sana bir fotoğraf atıyorum demiş. Gözlükler çok şekil, dudak yapısı, saç, burun gayet güzel. İçeceğine bakalım. Pindirix mi içiyorsun kız? Çok teşekkürler. Tuğba bir selfie yollamış. Sahildeyiz bak, bu da benim kızım diyor. Aa, ne kadar güzel. Anne kız bizi dinliyor. Kızım sen kaç yaşındasın kızım, kocaman.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Cuma günü Kuşadası'nda Manifest konseri var. Cumartesi günü de Serkan Kaya Kuşadası'nda. Sonra Berkay ve çok sevilen sanatçılar Kuşadası Jade Beach'te. İbrahim Elden'in kıymetli dostu, benim yakın arkadaşım Almanya'da. 1999 yılında kurduğu şirket çok kısa sürede tüm dünyada büyüdü. Amerika'da ve Londra'da büyük şirketleri olan Jade Holding, sevgili dostum Özkan Şen, ona da çok selam. Seni çok seviyorum kardeşim demiş Mr. Jade. İyi ki varsın dostum, ben de seni çok seviyorum. Ve Jade'in aynı zamanda özel jeti de var, benim en sevdiğim arkadaşım. Şu an en çok sevdiğim arkadaşlar ise ikinci sırada. Özel jeti olmasına rağmen ikinci sırada, teknesi, jeti, holdingi, yakışıklı, parası var bilmem ne, onlara rağmen ikinci. Acaba birinci kim?

0: bir nazar boncuğu alabilir miyim ya? Bugün size nazar değmeseniz. Cilveli olan, erkeği kadın hiç fark etmez. Tatlı tatlı olan.
1: Çok tatlısın.
0: Çok tatlı olanlara gelsin ya. Şükürler olsun. Çok güzelsin. Ben güzelden anlarım. Acaba ben güzelden anlar mıyım?

Düsseldorf'tan Kübra bu şarkı bana gelsin demiş. Çok güzelsin, çok... Üzerime alınabilir miyim? Bu arada sen de güzelden anlıyorsun İbo'cum demiş. Dil çıkartmış. 41 kere maşallah. Teşekkürler. Allah Allah. Anlarım vallahi, güzelden anlarım.

Ya bu şarkı kim istedi bizden sabah sabah ya? Abi ne yiyorsun sen? Ne içiyorsun Özkan? Önce dedin ki dövmeli Tülay ablamın kaç dövmesi var? Sonra Sezen Aksu'dan bir şarkı. Ya takılıyor bu çocuk, iyi çocuk ya. Selam, ben Güler. Nasılsın İbrahim? Bana da Athena'dan tam zamanı şarkısı... Ha okey, özür dilerim. Çiğdem'in isteği, Güler'in isteği başka bir şarkı. Gülşen'den istemiş. Athena tam zamanı. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Allah Allah, bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Halil abi hoş geldin, günaydın. Kahvaltı ortamında bizi dinliyorlar. Kağıthane'den Halil Baba. Halil Ekinci.

0: Şimdi zamanı şimdi. Haydi bo, haydi bo, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Çok tatlısınız ya, süper. Peki, kıymetli dinleyenlerimiz, bölüm bölüm şarkılar bölümünde Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Nasıl enerjimiz bakalım? Bu arada enerjimiz yüzde kaç şu anda, iyi mi? Hadi herkes bir şarkı istesin benden. Herkesten bir şarkı bekliyorum.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçarsın, sen yakarsın. Sen olmadık yere olay yaparsın. Gel sen
0: ol. Salina hocam ne yapıyorsunuz ya?
1: Gel gel.
0: Geçen gün benim bu cilt şeyine baktılar Fatma. Yüzde kaç çıktı biliyor musunuz? %99 çıktı. Nasıl bir cildim varmış benimle. Taş gibi çocuğum valla. Dedi ki İbrahim sana bir cilt analizi yapalım. Dedim yap bakalım Fatma. Ondan sonra cıma güzel bir cilt analizi yaptık. Bir baktım. %99 pırıl pırıl cildim var.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim. Canımız yanacak. Açsan kollarını sanki.
0: Holistic Center Klinik'te yüz analizi yapınca tabii ki çok tatlı güzel enerjileri olan arkadaşlarımız. Vallahi mutlu oldum. Bir gün gelin de şöyle bir yüz analizi yapayım. Şöyle bir şımartma paketi yapın bana ya. Ne diyorsun Gamze hemşire? Vallahi Selin bir organize et ya. Daha işlem yapamadım ya. Gülcan Hanım söylemişti yani. Gülcan Hanım. Şöyle bir PRP yapayım. Şöyle bir gençleşeyim yemin ederim. Şöyle bir 25 yaşında olayım.

0: Evet İbo'cum, bugün seni spa'ya bekliyoruz demiş, havuzuna girmedin, çok aradım seni açmadın demiş. Valla Mert, biraz gönül koydum sana ya, çünkü ben normalde herkesin telefonunu açarım, biraz kırıldım açıkçası. O yüzden bunu da dile getiriyorum, çok fazla da açıkçası gelmeyi düşünmüyorum oraya. Ya benim bir huyum var işte, sessiz kırıldığımda, üzüldüğüm zaman direkt cevap bile vermem yani. Hiç. Tepkisiz kalırım. Acaba çok mu kırıldın sen? Ay ben seni yerim. Sen çok mu kırıldın İvo'cum? Teşekkürler. Bir şarkı bana yollasana be, keyfim yerine gelsin demiş. Bircan diyor ki Stuttgart'ta geldiğin zaman yer nasıldı? Oo çok güzelmiş Stuttgart'taki yer ya. Arkadaşları da atsana hemen Bircan. Bugün Eyüp'teyim demiş. Süpersin Halil abi, seviliyorsun.
1: Deli günler geldi geçti, çok yoruldum.
0: Cezadan açık arttırma şarkısını istedik, çalmadın demiş. Benden sana gelsin. Yok ya. Murat abi sen çok büyük satışçısın ya. Vallahi senden bunu beklemezdim ya. Beni çok şaşırttın Murat abi ya. Bir Murat abimiz vardı be. Neyse ya. Sizce bu şarkı hangi burç özelliği taşıyor? Geçen gün koçlar taşıyor dediniz. Cezanın şarkısını da açık arttırmayı da hazırlayın çocuklar Murat abiye. O bizi sattı ama biz satmayız onu. Üstüne

Mehtap diyor ki İbo'cum bana da mı kırıldın, bana da cevap vermiyorsun demiş. Yok be güzelim ya. Mert başka. Mert'i her yerden sildim. O derece yani.

Şimdi Ceza'dan bir şarkı açık arttırma. Nasıl bir şarkı? Ceza açık arttırma. Bilmiyoruz böyle şarkılar canım. Artı 43, 660, 130, 19, 79. İbo'cum Akrep Burcu'na bir şarkı yolladı. Keyfimiz yerine gelsin demiş. Oğlak Burcu'na bir şarkı demiş Demet. Tarkan'dan Başına Bela Olur Mu Çalar Mısın? Az önce çaldık şarkı Tarkan'dan bir can. Yer kaplayan her biri yılan. Ah be canım, dinlemiyorsun demek. Tamam. Atiye'den Salla şarkısını istiyorlar. Yorum satıyorum, sattım. Yok mu artıran ya da sattır. Belçika'dan Selma. Düşünceyi atın, açık arttırmayı ben başlattım. Satıyorum, satıyorum. Vay be, Emine ablam da gelmiş. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyoruz demiş. Garip yarayla. Abla gördün değil mi? Kocam bizi nasıl sattı? Şimdi bilmem ama senin zek. Açık arttırmayla sattı Emre. Deri sönmüş gözlerinde okunmuş satılmaya hazır düşünce yere düştüğünde. Ama ben dün beni satacağını biliyordum çünkü hal ve hareketlerinden. Düşünce müzayede bağlamında sözleri. Saçma olan her şeyi gözlerim ben başladım yok mu arttıran çok ucuze. Ben Emine ablam için, Emine ablanın sevdiği şey için gittik 2,5 saat yolculuk yaptık. Adam bizi aynı anda sattı ya. Sizinkiler de ellerimde. 2,5 saat gittim, 2,5 saatte geldim, tam 5 saat. Kritiğinizde iyice batın, sizi batıran her boş şey. Ya Emine abla.

Gençler izlesin aynen. Murat abinizden örnek alın. Adam nasıl satılır? İbo'cum öyle bir şarkı çaldı. Keyfim yerine gelsin demiş Kübra. Tamam. Nasıl? Şaka şaka ya, bu değil ya. Uykumuz gelir. Aa, bir kahve molasına çıkayım mı ya? Pindirinks içtik. Bir kahve molasına çıkalım.

İbo'cum sen şimdi diyor Samsun'da mısın demiş. Yok be canım daha gitmedim. İrcan. Samsun'da olsak sana selfie atmaz mıyız? Çiğdem'le. Sevgili Ebru'yla kardeşi. Ondan sonra arkadaşlarımın yanına gideceğim. Orada yayın yapacağız. Çok da güzel olacak valla. Çiğdem'e dedim ki Çiğdem nerede yayın yapabiliriz sahilde? Burası diyor komple sahil İbrahim, istediğin her yerde yapabilirsin. Sağ olsun ya. Şimdi radyo yayınımızı çok sevdiğim, bu arada sanatçı arkadaşımız sevgili Melza'yı da bugün arayayım da onu da yarın konuk almamız lazım.

Çok güzel bir şarkı ya. Bu şarkıyı bana armağan eder misiniz ya? Bir kalp atar mısınız bana ya? Hadi herkesten bana kalpler gelsin. Bugün kalbim çok kırık. En azından güzel bir mutlu günüm olsun. Acaba benim bugün en yakın arkadaşlarım kalbimi mi kırdı? Benden çirkin.

ile bir aşka. Ya bugün şarkılar çok efso değil mi ya? İbocuğum ben de Samatya'dan sana günaydın diyorum demiş. Çok teşekkürler. Emine ablam ne yapıyorsun? O seni satmayın. Bana Murat abin. Bana kıymadı. Biliyorum abla ya. Abla benim hayatım 25 yıldır radyoda geçti. İletişim sektöründe geçti. 30 saniyede kişinin bana doğru iletişim kurduğunu hemen anlayabiliyorum. O yüzden Murat abiye kızmıyorum çünkü o tercihini yaptı yani. Çünkü doğru tercih yaptı. Olması gereken yerde senin yanında olmasa. Benim yanımda ne işi var? Takılacak bana gelecek Samsun'a. Ne işi var abi? Ya diyorum Murat abi git Emine ablanın yanına bak. Ablacığım bir aydır oralarda seni özlemiş. Kelimeler yetmez böyle bir aşka hiç benzeri. Valla doğrusunu yaptı bu. Nasıl sevdim. Ya var ya. Şimdi enteresan bir şey var. Görsen keşke kelimeler. Çünkü Emine abla Murat abi Samsun'a gelseydi ömrünün sonuna kadar onu yüzüne vuracaktı. O yüzden en doğru karar Murat abinin yanı, Emine ablanın yanı. Ne işin var senin benim yanımda? Gelecek bir de denize girecek. Oldu canım. Emine abla orada sıcaktan perişan olsun kadıncağız. Murat abi bekliyor. Gelsin burada keyif yapsın. Ya böyle bir dünya var mı ya? Şaka şaka ikisini de seviyorum. Ama Murat abi sağlam sattı yani. İyi bir satış. Gelmiş benim yanıma abi. Ne işin var? Gitsene Emine ablamın yanına. Kadıncağız seni bekliyor da. Zaten bir aydır yok. Yok kanka beni Samsun'a götür. Yok Atakum'da daha mutlu oluruz. Vallahi. Senin yanın Emine ablanın yanı. Selam iyi yayınlar diyor. Figen nasılsın? Figen de kurda. Bizleri dinliyor. Ne kadar güzel. Ne olur Allah. Abi bu Pandorf'ta Bov Kebap'tan bir fotoğraf geldi. Kanka çok iyisiniz ya. Faruk vallahi acıktım zaten seni bile yerim. Sen kalbime girsen görsen. Yemin ediyorum o kadar karnım aç ki Bov dönerde Bov Kebap'ta şimdi Pandorf Bov Kebap'a gidip o yem kaç kilo takıyorsunuz o şeyi olduğu gibi bana getir ya. O derece açım yani. Zaten Murat Erdatlı da beni sattı. Moralim de bozuk. Oradaki bütün kebapları yerim vallahi. Pelin diyor ki İbocuğum günaydın enerjin süper geliyor demiş. Ofisteki herkesin sana selam var. Bizim ofisimizi de bir gün ziyaret edersen çok seviniriz. Bizim de güzellik merkezimiz var Bahçeşehir'de. Pınar'ın da selamı var. Çok teşekkürler. Sen de selam söyle. Kızım Bahçeşehir çok uzak ya. Çok güzel bir yer ama çok uzak. Yani Bahçeşehir'e gelmem için Bahçeşehir mi Viyana mı? Bence Viyana. Viyana daha yakın yemin ediyorum. Of of İbo ya çok tatlısın ya demiş Dilber teşekkürler. Stuttgart'a ne zaman geliyorsun? Seni görebilecek miyiz? Vallahi şöyle ya görebilirsin niye göremeyeceğim biz sana konum atarız. Southside Piercing Nuray ablanın dükkanına gelirsin güzelim. Beni görmek isteyen Nuray ablaya gelsin yani. Nuraycığımın çok güzel dükkanı var. Bizim hatta oğlu var dünyalar yakışıklısı. Orada hep beraber kafa kafa bir takılırız yani çay kahve muhabbet. Ben size konum atarım Stuttgart'a geldiğimde olur mu? Hani gelip görmek isteyen fotoğraf çekeriz, selfie çekeriz. Güzel olur vallahi. Öyle bir şey düşünüyorum aslında da bir bakalım. Ya Figen Allah aşkına yine ne oldu koluna iğne mine yapmışsın. Allah'ım bayılıyorum bu kadının enerjisine. Ne oldu prensesim? Ne oldu bakayım? Ya Figen. O da şimdi kurda ya. Kur yapıyor bize şu an. MR bekliyorum demiş. MR'ımı çekecekler. Hiçbir şey olmaz. Taş gibi hatunsun bana. MR'ın da çekilsin. Biraz da keyfin yerine gelir. Bir de şu kartta beni görünce tamam işte.

0: Valla Emine abla, yemin ediyorum tam gelecektim Kapadokya'ya. Dedim Emine ablam beni bekliyor. Senin kocan Allah bilir uyudum deyip nereye gittiyse artık gece. Yok, dörde kadar uyumadım bilmem ne. Sen bizi diyor satmadın diyor ama diyor 3 senedir seni bekliyoruz. Valla tam geliyordum olmadı işte. Bütün programı mahvetti Murat abi.
1: Haber var mı yarın diye. Yağmura...
0: Tamam, gece gel temizlik yap sonra
1: ayrılık yara gibi.
0: Döneri tak pişir. Pişirdiğin döneri de ye diyor.
1: Sen geri döneceksin.
0: Ya Faruk.

Ya Murat abi bazen takılıyorum hani şimdi Emine abla da ciddiye almıyorsunuz değil mi? Murat abi çünkü bizim için kıymetli bazen goy goy olsun diye söylüyor. Şimdi biz radyoda goy goy yapıyoruz. Şimdi Murat abi ben diyorum beni sattı beni götürecekti Samsun ama bunların hepsi sevdiğim için ama tabii ki gerçekten onları tanıdığım için mutluyum. Mesela Viyana'ya gittiğim zaman işini gücünü bırakıyor beni oradan oraya gezdiriyor götürüyor Allah razı olsun. Her ne kadar Ahmet'le aramı bozsa da bu arada çok geçmiş olsun. Emine ablanın annesi Allah acı şifalar versin. Buradan ellerinden öpüyoruz. Rabbim en tez zamanda sağlığına kavuşmayı nasip ettirsin inşallah. Ahmet'e de yanaklarından öpüyorum. Diğer çocuklar dinliyorum bilmiyorum onları da öpüyorum. Bu arada müthiş bir vitamin içeceği içiyorum. Gerçekten hani bizim Hülya Yazgan beslenme koçum benim çok kıymetli arkadaşım. Onun için de çok selam İzmir Çiğli bilmiyorum dinliyorsa bana harika bir shake hazırlatıyor. Böyle her gün İbo bak şunu iç şunu yap bunu yap falan. Çay, shake, omega 3 falan. Acayip vücudum, kalbim, beynim, enerjim var ya. Şu an beni bıraksalar gerçekten Stuttgart'a koşarak gideceğim yani. O derece bir enerji veriyor bana Pindirix'ten sonra. Önce Pindirix içiyorum. Sonrasında shake'imi içiyorum yani. İbocuğum keşke hayatımda senin gibi birisi olsun. Gerçekten bunu çok istiyorum demiş ya. Ama sana yazıldığımı düşünme. Bunu kişisel algılama demiş. He, benim gibi bir tarzda birisi. He, okey. Keşke hayatımda senin gibi renkli, tatlı, hayat enerjisi yüksek birisi olsa çok İsterdim demiş. Almanya'dan sevgili Aylin yazmış. İnşallah bulursun güzelim ya. Ama üzgünüm. Benden bir tane daha yok. Sen gitsen gölgem peşinden gelir. Sana kapım. Şaka şaka çok vardır ya. Yani bilmiyorum. Kafana göre takıl be Aylin. İnşallah mutlu.

aşk. Rica ederim. Bize aşk lazım ya. Mutluluk lazım abi. Bize huzur lazım. Bize dert lazım değil ki. Bize sıkıntı da lazım değil. Bize parası olup da negatif insanlar lazım değil. Bana ne abi? Adamın parasından, kadının parasından. Onun kendi harcamaları. Bizim mutluluğa ihtiyacımız var. Bizim güzel çalışmaya, sağlığımızı korumaya ihtiyacımız var. Vallahi bak ya. Allah'ımıza şükürler olsun. Yemin ediyorum. Ben bu radyoda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü bu radyo bizim aile radyomuz, sohbetimiz, goy goyumuz. Çünkü ben yıllardır uluslararası radyolarda çalıştım İstanbul'da. Hep iki şarkıda bir konuşuyoruz. 20 saniye. İşte patron mesaj atıyor. Şunu yapmayın. Ratingin şöyle. Al işte ratingi gelsin görsünler. Sohbet radyolarının ratingini gelsin görsünler. 25 yılımı verdim şu radyo hayatıma. Radyo seneye 100 yaşında 25 yılını ben konuşmuşum. Ne anlatıyoruz ya? 19 tane ödül vermişler Türkiye'de. ...25 yılda 19 ödül. Faruk'um seni seviyorum. Murat abimle... ...arkadaşlarla seni bekliyoruz demiş. Murat abim Pandorf'a beni getirmez. İki damla adam çalışsın ya, dur ya biraz. Allah Allah. Ben gelirim oraya bir türlü. Bir şekilde gelirim. Pandorf'a kendimi attırırım ben. Seni seviyorum Faruk'um. Ama Murat abi gelirse, o gün müsait olursa zaten gider. Zemin ablayı da götüreceğim. Bizim Gürcan abi, Murat abi, Zuhal ablam, biz komple geliriz. Sen oraya 4-5 masa hazırla kral. Hepsi benim misafirim. Acaba Faruk bir daha beni çağırmaz mı? Faruk beni çağırdığına pişman mı oldu? Ya Faruk da 10 tane döner de batıracaksa batsın yani. He Faruk? Bizi 10 tane döner batırabilir mi Faruk? Hayırdır ya Faruk, kim? Biz 10 tane dönerle batacak adamlarımız hem Faruk. Bir de Euro'm yokmuş o gün ya. Faruk'un güzel kalbi yeter, o gülüşü var ya. Aşırı beğeniyorum, enerjisi çok iyi. Kankam benim. Allah Allah işini gücünü rast getirsin, bereketli olsun. Kebapçısının adı Bov Kebap. Bakın Pandorf'a giderseniz Bov Kebap. Çok güzel Pandorf'a, alışveriş merkezi hemen yanında. Adı Bov Kebap. Bov Bov Kebap yiyelim. Faruk geldiğim zaman böyle o dönerleri kesiyorsun ya. Böyle şöyle bir tek tek, tamam mı? Dalından böyle kiraz ya da üzüm böyle yiyormuş gibi o kebabı getir bana. Ben böyle ağzımı açayım, sen böyle hop aç bakayım ağzını İbocuğum. Şu kebabın tadını çıkartayım ya. Gibi olsa da fark et. Günün diyor güneş gibi açsın demiş. Senin de dostum. Harika bir dükkanı var. Baksana fotoğrafını da göndermiş.

İbocuğum günaydın. Bana da bir şarkı. Saat kaç oldu ya bu arada? Uçağımı kaçırmayayım. Ha, daha var ya. Bugün... Acaba Melza bizi dinliyor mu ya? Dur. Kadıncağız haberi bile yok benim Samsun'a geleceğimden. Dur dur dur Melza. Yazalım çünkü konuk alacağız. Melza. Günaydın. Acaba şu an radyoda hangi şarkı çalıyor?

Bu arada ya, Pindirings'e çok teşekkürler. Pindirings bir doğal bir içecek aslında. Sıfır şeker ve kalori. Benim gibi besleniyorsanız tabii ki, yani ben şimdi sıfır şekerle beslenmiyorum, yalan konuşmayayım. Ama sağlıklı besleniyorsanız, sıfır şeker, sıfır kalori ya da işte ne bileyim kıymetli dostlar, bu içecek tam sizlik. Çünkü benim de artık bundan sonra beslenmeme dikkat etmem lazım. O yüzden hocam sürekli söylüyor bana, İbrahim'ciğim bundan sonra sıfır şeker, sıfır kalori, glutensiz, o zaman Pindirings içini sizde. Ben Pindirings içmeye başladığım günden beri kendimi iyi hissediyorum, bilginiz olsun. Yani sponsorum diye söylemiyorum. Gerçekten çok iyi bir içecek. Çocuklarınız bir içebilir yani. İbocuğum eurolarını sakla, daha bizi çırağına götüreceksin demiş. Of ya. Bircan doğru, size söz verdim. Nuray abla sen. Kaç kişiye söz verdim? Bu şarkı çok güzel ya. Melza'nın değil mi? Bak yarın Melza'yı konuk alacağız. Şartlar ne olursa olsun İbrahim Elden geliyor abi. Ben bir kova erkeğim. Kova burcu, yükselen oğlak, disiplin üst düzey. Ay burcu akrep, çok tehlikeli. Ah. Acaba ben ay burcumu daha mı çok taşıyorum?

Aylin, İbocuğum ben sana İstanbul'a hediye göndermek istiyorum. Bana bir adres verebilir misin demiş. Aylin, hiç zahmet etme, sen şu Stuttgart'a getir güzelim ve o hediyeleri ben alırım. Ben Nuray ablanın adresini veririm sana, sen oraya getir güzelim.

Kanka saat kaçta gideceğim demiş. Al havalimanına bırakacağım demiş. Allah'ım beni satmayan arkadaşlarım da var ya. Aralarda az da olsa sayıları varmış ya. Sevgili kuyumcu arkadaşım, sevgili Emre. İbocum, saat tam 2'de seni alacağım. Teşekkürler dostum. Beni uçak alanına götürecek. İstanbul Airport yolcuları kalmasın.

Bircan diyor ki Melza'nın şarkısı çok iyi. Kızım Melza'nın şarkısı kendisi de çok iyi. Hayat enerjisi çok iyi. Bircan mutlaka etkinliklerinde, eventlerinde de Melza'yı al bak, hem de Samsun'da. Hatta yarın kendisini de göreceğiz. Yarın Melza radyo yayınımızı yapalım. Ben şimdi ona göre nerede yayın yapacağız onu hazırlayacağım, planlayacağım. Çiğdem birkaç yer söyledi ama burada yapabilirsiniz diye, ona bir bakalım. Southside Piercing, Nuray ablam, güzeller güzeli, Stuttgart güzeli. Tabii ki fan saati yapacağız İbo'cum sana demiş. Oo, çok sert. Vallahi süpersin ya Nuray ablam. Bu arada Bircan'ın yarın doğum günü, güzel bir. Acaba Stuttgart'a gelince sana hediye de mi almam lazım? Bütün eurolarımı sana mı harcayacağım? Nuray ablama da hediye alacağım. Bircan'a da, çünkü doğum günleri biri 13, biri 14. Figen'in de doğum günü 12'sindeydi. Abo. 12 değil değil mi? Bugün değil Figen. Önceki gündü. Pazartesi günüydü. Bütün maaşım gitti ya. Abi şimdi bunlar da normal bir şey beğenmez ki. Bunlar şimdi

Acaba Hülya Yazgan bugün çok mu yoğun? Beslenme koçumuz bugün aşırı mı yoğun? Acaba ben şu anda yoğun olduğu için yanlış mı besleniyorum? Herbalife İzmir Çiğli ofiste bizleri dinleyen sevgili Hülya Yazgan'a, kıymetli çalışma arkadaşlarına. Hülya, Antalya programı nasıl gidecek? 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım. Ne güzel bir tarih. Acaba ben kampa mı giriyorum? Vallahi çok güzel bir seminer olacak, güzel bir etkinlik olacak. Program bittikten sonra eğleniriz Hülya. Ben eğlenirim abi, Antalya'da oynarım yani. O yüzden Herbalife Antalya kampında vallahi kurtlarımı dökmek istiyorum yani. Zaten çok iyi besleniyorum. Bayağı da kilo da verdim şu an. Gerçi benim kilom yok ama şu yanlarım biraz daha iyi oldu. Biraz o simit mi ne diyorlar bunlara? Acaba şu anda enerjim çok mu yerinde? Herbalife ailesinden sevgili beslenme koçum, sevgili Hülya Yazgan Instagram'dan da takip alın lütfen. Çok iyi bir koç ve bana da gerçekten iyi geliyor. Bir göz atın. Benim gibi iyi hissetmek istiyorsanız kendinizi bakın yani. Figen diyor ki ben çok özel bir hediye olsun istiyorum lütfen. Ne kadar özel. Şaka mısın sen? Ben de istiyorum, çok güzel hediye. 11 Ağustos'tu benim. Kızım alacağız dedik ya sana da hediye. Allah'ım ya. Bütün paramı size harcayacağım işte Figen.

İbocum benim, ha, bana doğum günü hediyesi olarak kuyumcu arkadaşından bir kraliçe tacı al demiş. Kraliçe tacı, ha, kolyesi, ben tacı sandım. En hoş yerinden iki göbek atmam gerek. Acayip mutlu olurum demiş. Acaba sen mutlu olurken ben ne olurum Bircan? O paraları ödedikten sonra geçici hafıza kaybı. Ayrılmam, hadi kov beni yüreğinden. Hiçbir yere terk etmem. Seni zar zor... Figen ne istiyormuş? Özel bir hediye ben de istiyorum. Yok, ölsem de terk etmem. Ben bu arada değer verdiğim, sevdiğim insanları gerçekten sürpriz hediyeler ya da onların kendilerini iyi hissetmesi için illa doğum günü olmasına gerek yok. Gerçek anlamda seviyorum öyle şeyleri. Sürprizleri severim. Sevgili Melza sanatçımız yarın Türkiye saatiyle 11'de konuğumuz olacak. Acı bile kendine getiriyor. Şartlar ne olursa olsun bu yayını inşallah gerçekleştireceğiz. Bir de yarın fırtına çıkıyormuş Karadeniz'de. Yolun ötesinden yürek. Tövbe yarabbim. Neyse, olumlu düşünelim. Acıları tatmam. Sizi çok seviyorum. Hadi sarılalım birbirimize. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. İki göbek atmam gerek. Ben hazırlığımı yapayım. Sevgili Emre beni almaya gelecek birazdan. Havalimanına bıraksın beni. Uçak alanına. Bari bu işe yarasınlar ya. Bazı arkadaşlar gibi bizi satmasınlar yani. Hiçbir yere terk etmem. Seni zar zor... Bir de Murat abi dümen yapıyor kanka. Tüh ya. Vallahi şöyle oldu böyle oldu. Demiyor ki Emine ablanın korkusundan iş yapamıyoruz. Aşktan vazgeçmek yok. Neyse, seni seviyorum Murat abi. O kadar olumsuz yükledi ki dün para çekme makinesinde bütün paraları orada da kaldı. Gidin bari geri kalan paraları ben alayım. ATM'yi biliyorum zaten. Bahçeli Evler'de bir ATM'de. Ayrılmam, hadi kov beni yüreğinden. Emre dinliyor kuyumcu. İbrahim'cim Bircan Hanım'a feda olsun demiş. Oğlum deme öyle şeyler. Bak almak zorunda kalırsın. Seni zar zor... Parasını sen vereceksen feda olsun. Bir arkadaşım var şimdi. Bir şey yapacağız mesela. Bir yere bineceğiz. Kanka buna yardımcı ol. Ya niye olayım dedim. Allah Allah, kendi kendini halletsin yani. Niye yardımcı olayım? Al işte, şimdi başımıza bela aldın şimdi Emre. Feda olsunmuş. Bugüne kadar 30 yıllık arkadaşımsın. Gerçi çok emeği var ya. Dur şimdi çocuğa şey yap. Evlenirken bana bu tek taş yüzüğü çok özel bir fiyata vermişti ya. Gerçi onun kıymetini bilmedi karşı taraf da. Abi hiçbir hayatımızda hiçbir değere değer verilmedi ya. Allah'ım vallahi, Allah uzak eylesin. Amin. İnşallah kıymeti bilenle yol arkadaşımız devam etsin. Amin. Hasretten. Üç kulu Allah bir elhamla yayını bitiriyoruz. Hadi öpeyim sizi yanaklarınızdan. Acaba İlkay Hanım mı geldi şu anda Almanya'dan? İlkay ne yapıyorsun ya? Kızım İlkay, bu senin kankalarınla uğraşıyorum. Bircan'la Nuray ablayla. Kankam buradayım demiş. Benim güzeller güzeli kankam da gelmiş ya. İlkay sen gelecek misin bizim etkinliğe İlkay'cığım? Esmer güzeli. Çok düşünmüş geceler. Ama sevgilini, kocanı, mocanı bilmemiş kimse istemiyoruz. Biz biz olacağız. Dur, yavaş, günü bu sabah tersinden uyanıyor. Lütfen bak istiyorum demiş. İlka geldi diyor. Geçmiyor. Duygusu neymiş öğrenmeyiz. Kolyemi getir İbocum gelirken. Ya bu zenginlerden bir şey çıkmaz. Bircan onun dediğine bakma sen. Dur, yavaş, günü... Bu cimrilikten zaten bu kadar üçüncü şubeyi açtı.

Geldin İlka. Geri döneni kabullenmek hasretten. İlka bizim Bircan'la Nuray ablanın kıymetli kankası. Benim de kankam oluyor otomatikmen. Kendine yeni bir... Ben yokum burada ya, tüh ya. Utanma.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Erdoğan ve Stoker Ankara'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avusturya Başbakanı Christian Stoker Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ekonomik göç, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Avusturya'da yaşayan 400 bine aşkın Türk toplumunun iki ülke için önemli bir değer olduğunu belirterek, Türk toplumunun huzur ve refahına büyük önem verdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu belirtilirken, 2026 yılı için 5 milyar dolarlık ticaret hedefi açıklandı. Görüşmede ayrıca gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması gerektiği vurgulandı. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sport aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tuna Nehri'nde sular çekildi. Tarih gün yüzüne çıktı. Tuna Nehri'nde su seviyesinin son 117 yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle yıllardır su altında kalan çok sayıda tarihi kalıntı ortaya çıktı. Nehirde mamut kalıntılarının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 20'den fazla savaş gemisi, motosikletler, iki askere ait olduğu düşünülen kemikler, mayınlar ve yaklaşık 700 kilogramlık bir bomba bulundu. Suların çekilmesiyle ayrıca Roma dönemine ait tarihi bir köprü, Macaristan'da Jüpiter'e adanmış bir Roma sunağı ve yazıtlı tablet parçaları da gün yüzüne çıktı. Avusturya'da kuraklık tarıma zarar veriyor. Avusturya'da haftalardır devam eden aşırı sıcaklar ve yağışların azalması tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Kuraklık nedeniyle oluşan zararın 1 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarı son 10 yılın ortalamasına göre %75 azalırken tarımsal ürünlerde ortalama verim kaybı yaklaşık %30'a ulaştı. Hayvan yemi sıkıntısı da özellikle büyükbaş hayvancılığı zorluyor. Hükümet kuraklıktan etkilenen çiftçiler için destek paketi hazırlıyor. Bulgaristan sınırında 5,8 kilo altın ele geçirildi. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan bir kamyonette gerçekleştirilen kontrolde 5,8 kilogram altın ve 281.400 kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer el konulan kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu açıkladı. Viyana'da asitli hırsızlık olayları arttı. Viyana'da seri hırsızlık olayları Otering bölgesine sıçradı. Bu yıl yaklaşık 20 dairenin kilidi nitrik asitle eritilerek soyuldu. Polis olayların Avrupa çapında faaliyet gösteren bir çete tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. E-Scooter kazasında 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Viyana'nın 12. bölgesinde E-Scooter kullanan 12 yaşındaki bir çocuk karşı yönden gelen otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Viyana'da 26 yaşındaki genç öldürüldü. Viyana'nın 15. bölgesinde gece saatlerinde çıkan kavgada 26 yaşındaki Suriyeli bir genç hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre genç Gürtel'de birden fazla kişinin karıştığı kavganın ardından Ulmanstrabe yönüne kaçtı. Kısa süre sonra bir binanın avlusunda ağır yaralı halde bulunan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Viyana'da sıcak hava etkili olacak. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 18 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 28 dereceyi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe playoff'a yükseldi. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımını 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. İlk maçı da İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Viyanervan.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Erdoğan ve Stoker Ankara'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avusturya Başbakanı Christian Stoker Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ekonomik göç, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Avusturya'da yaşayan 400 bine aşkın Türk toplumunun iki ülke için önemli bir değer olduğunu belirterek, Türk toplumunun huzur ve refahına büyük önem verdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu belirtilirken, 2026 yılı için 5 milyar dolarlık ticaret hedefi açıklandı. Görüşmede ayrıca gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması gerektiği vurgulandı. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sports aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasınınsa 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tuna Nehri'nde sular çekildi. Tarih gün yüzüne çıktı. Tuna Nehri'nde su seviyesinin son 117 yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle yıllardır su altında kalan çok sayıda tarihi kalıntı ortaya çıktı. Nehirde mamut kalıntılarının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 20'den fazla savaş gemisi, motosikletler, iki askere ait olduğu düşünülen kemikler, mayınlar ve yaklaşık 700 kilogramlık bir bomba bulundu. Suların çekilmesiyle ayrıca Roma dönemine ait tarihi bir köprü, Macaristan'da Jüpiter'e adanmış bir Roma sunağı ve yazıtlı tablet parçaları da gün yüzüne çıktı. Avusturya'da kuraklık tarıma zarar veriyor. Avusturya'da haftalardır devam eden aşırı sıcaklar ve yağışların azalması tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Kuraklık nedeniyle oluşan zararın 1 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarı son 10 yılın ortalamasına göre %75 azalırken tarımsal ürünlerde ortalama verim kaybı yaklaşık %30'a ulaştı. Hayvan yemi sıkıntısı da özellikle büyükbaş hayvancılığı zorluyor. Hükümet kuraklıktan etkilenen çiftçiler için destek paketi hazırlıyor. Bulgaristan sınırında 5,8 kilo altın ele geçirildi. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan bir kamyonette gerçekleştirilen kontrolde 5,8 kilogram altın ve 281.400 kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer el konulan kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu açıkladı. Viyana'da asitli hırsızlık olayları arttı. Viyana'da seri hırsızlık olayları Otering bölgesine sıçradı. Bu yıl yaklaşık 20 dairenin kilidi nitrik asitle eritilerek soyuldu. Polis olayların Avrupa çapında faaliyet gösteren bir çete tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. E-Scooter kazasında 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Viyana'nın 12. bölgesinde E-Scooter kullanan 12 yaşındaki bir çocuk karşı yönden gelen otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Viyana'da 26 yaşındaki genç öldürüldü. Viyana'nın 15. bölgesinde gece saatlerinde çıkan kavgada 26 yaşındaki Suriyeli bir genç hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre genç Gürtel'de birden fazla kişinin karıştığı kavganın ardından Ulmanstrabe yönüne kaçtı. Kısa süre sonra bir binanın avlusunda ağır yaralı halde bulunan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Viyana'da sıcak hava etkili olacak. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 18 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 28 dereceyi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe playoff'a yükseldi. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımını 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. İlk maçı da İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
3: Viyana FM. Gurbette.
4: Eskite katmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Merhabalar, merhabalar kıymetli Viyana FM ailem. Bir programla daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. İnternet aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Ne diyoruz? Sevgi paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Bu yüzden siz de aklınızdan geçenleri, sizi mutlu eden olayları ya da sizi üzen şeyleri de dinleyicilerle paylaşmam için WhatsApp hattımız olan +43 660 130 1979 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de bunları sevgili dinleyenlerimize iletmekten de memnuniyet duyarım. Onun dışında bana sorarsanız nasıl gidiyor hayat diye, vallahi çok keyifli gidiyor. Şimdi bu mevcut eğitimime de devam etmek için yavaş yavaş üniversite dönemine tekrardan üniversite sıralarına oturmak için de geri sayım başladı. Tabii tam manasıyla tatil de bitmedi aslında. Çünkü kısmetse gelecek hafta bir İtalya ve Yunanistan seyahatim olacak. Onun dışında Yıldız Tekniği'ne tekrardan bu geri dönüş için hazırlanıyorum. Bir yandan Polonya'nın iki tane gazetesinde yazılar yazarken bir yanda Türk Time gazetesinde yine sanat ve kültür alanında çeşitli yazılar yayımlıyorum. Bunun dışında tabii burada sizlerle buluşmanın da keyfi çok bambaşka. Ama medya sektörünün olduğu her yerde bulunmaya özen gösteriyorum. Yeni şarkılar da hazırlanıyor. Çok güzel elimde aslında 3-4 tane şarkı birikti. Bunları da uygun zamanda kısmetse dinleyenlerimizle, sevenlerimizle buluşturmak için can atıyorum. Ama hani herhalde sıcaklardan dolayı böyle üstümde bir sanki yorgunluk hissediyorum. Bak, bugün hiçbir şey yapmadım. Normalde 40 bin adım atan, 45 bin adım atan biriyimdir. Bugün adımın A'sını atmazken gerçekten garip bir şekilde kendimi yorgun da hissediyorum. Herhalde sıcakların da etkisi diyebiliriz. Ama yani ben her türlü en sevdiğim mevsimlerden bir tanesi yaz. Çünkü onun da neşesi başka oluyor. Yani kapalı bir hava, bilmiyorum, beni biraz boğuyor galiba. Ama ne kadar sıcak olursa olsun ben galiba en sevdiğim mevsimlerden bir tanesi yaz diyebilirim. Şimdi sırada pop müziğinin en önemli isimlerinden kıymetli Serdar Ortaç'ın bir şarkısı geliyor. Haksızlık isimli Serdar Ortaç şarkısı şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Valla Serdar Ortaç'ın yeri bende çok çok ayrıdır. Çünkü ilk şarkım çıktığı zaman sağ olsun kendisi benim şarkımı paylaşmış ve çok keyifli bir şekilde destek olmuştur. Ondan dolayı idol aldığım önemli pop sanatçılarından da bir tanesidir kendisi. Yaptığı abilik için kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür edelim. Bu arada Viyana'da tanıdığım en güzel insanlardan ve çok kıymetli Viyana FM'imizi sizlerle buluşturmamızı sağlayan çok değerli abim Ali Süzen bir mesaj göndermiş. Selam Tunacan, şu an Ürgüp yolundayız. Eşim ve kızımla birlikte seni dinliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Buradan bu güzel aileye ben de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Valla işin sonunda Ürgüp'ten dönerken İstanbul'a uğrarsanız ben de sizleri görmekten çok büyük memnuniyet duyarım kıymetli Ali abi. Onu da program sonunda umarım bir alolaşarak konuşma fırsatımız olur diye düşünüyorum. Valla şimdi kısmetse yakın zamanda İtalya'nın bu ada takımlarından bir tanesinde Palermo isimli şehrine gideceğim. Oranın da atmosferi için hep şey diyorlar. Daha değişik böyle sakatatvari tatlarıyla meşhur ve hani bu Godfather serisiyle birlikte bayağı nam salmış bir şehirmiş. Birazcık böyle sanatla dolu bir turun ardından da bu Mamma Mia isimli o efsane müzikalin olduğu çekimlerinin yapıldığı Yunan adasına oradan da geçiş yapacağım. Böyle birazcık filmvari bir tatil geçireceğimi düşünüyorum ben de. Birazcık da bunun heyecanına kapılmış durumdayım şu anda. Şimdi sırada Elif Buse Doğan'dan bir şarkı gelecek ve bizlere kaçsam gitsem diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler Viyana FM.

Dün bol bol aslında bizi bu Viyana'dan dinleyen, sevgilerini esirgemeyen, sürekli mesaj gönderen güzel insanları, burada şu an kimin ismini saysam diyenin hatırı kalır, keyifle kulaklarını çınlattık. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Fenerbahçe'mizin, ülkemizi temsil eden kulüplerden Fenerbahçe'nin bir Avusturya takımını elemesi sonucunda birçok dostum, birçok sevdiğim abim, ablam Avusturya semalarına giriş yapmış ve bu noktadan da keyifli storylerini de bizlerle paylaşmıştı. Ve gördüğüm zaman gerçekten de hani o sıla hasretini bizim ülkemizi temsil eden bir takım gittiği zaman Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı tek bir yürekle desteklediğini görmek de beni ayrıca mutlu ediyor. Gerçekten bu işte ülkemizin güzelliğini bir kez daha, birlikteliğini, beraberliğini bir kez daha pekiştiren çok kıymetli hamleler olarak görüyorum. Allah birliğimizi bozmasın diye duamı ediyorum. Şimdi sırada Derya Ulu ve Asil Gök'ten bir şarkı gelecek. Bu harika düetin ismi de Yansıma şarkısı. O zaman keyifli dinlemeler Viyana FM.

Valla 2 sene önce çıkmış, 67 milyon gibi bir dinlenme rakamına ulaşmış. Derya Ulu ve Asil Gök'ün yorumladığı Yansıma isimli bu şarkı. Ya gerçekten inanılmaz rakamlar. Hani bundan önce 2000'li dönemlerde, 2010'lu dönemlerde tabii ki YouTube'un algoritması birazcık daha çözülmüş durumdaydı. Bundan dolayı bazen 1 milyara yaklaşmış dinlenme rakamları 1 milyar gibi olan şarkılara da şahit olduk. Bizde yanlış hatırlamıyorsam ilk bu en önemli sıçramayı yapan şarkılardan bir tanesi İrem Derici'nin harika bir şarkısıydı. Dönem herkes o şarkıyı konuşuyordu. Onun dışında ondan sonra Aleyna Tilki furyası başladı. Yani inanılmaz rakamlar dönüyordu. Fakat şimdi müzik piyasası artık bu yapay zekanın da entegresiyle birlikte geleceğe dair ne olacağının mesajlarını şimdiden yavaş yavaş vermeye başladı. Bunlar nedir? Mesela Spotify geçen günlerde çok ciddi bir yapay zeka müzik temizliği yaptı. Yani sen sadece yapay zeka kullanarak yazılmış, artı olarak bunu çeşitli aplikasyonlar sayesinde müzikleştirerek yükleyebileceğin şarkılardan artık para kazanamıyorsun. Hatta bundan dolayı kendi Spotify kanalında kapanabiliyor mesela. Aynı şekilde bu aplikasyonlar genellikle, bunlardan en bilineni de Suno, şöyle bir şey yapıyordu. Çeşitli müziklerden çeşitli frekansları, çeşitli parçaları alıyor ve onların her birini bir müzik üstünde birleştiriyordu. Mesela nasıl? Babamın şarkısını örnek verelim. İşte flütü beraber yürüdük biz bu yollardan aldık. Ki kemanı devlerin aşkı büyük olurdan aldı gibi buradaki şeyleri alıyordu. O ses sinyalleri sayesinde ortaya yeni bir müzikmiş gibi bir şey çıkartıyordu. Fakat onları da artık yavaş yavaş Almanya Telif Hakları Birliği buna bir son vermesi gerektiği ile alakalı ciddi bir uyarı yaptı. Ve açtığı davayı da Almanya Telif Hakları Birliği kazandı. GEMA. Yani yavaş yavaş aslında bir şeylerin önüne geçmeye başladılar. Şimdi sahte dinleyici ve bot iddiaları var. Özellikle bizim rapçilerimizde bu iddiaları çok görebiliyoruz. Bunlarla alakalı da çeşitli bu Spotify'ın yaptığı yeni statüler gelmeye başladı. Yani müzik de bir şekilde tekrardan rayına oturacak şekilde bir planlama ve programlanma evresine girdiğini görüyoruz. Bakalım, umarım tüm müzik sektörü için çok keyifli, çok güzel bir serüven olsun. Hak eden hak ettiği gibi, hak ettiği kadar dinlensin diyelim. Şimdi sırada bir efsane, Yaşar. Ondan geliyor şarkımız. Yaşar bizlere Sevda Sinemalarda diye sesleniyor. O zaman keyifli dinlemeler bir yana.

0: Vallahi Yaşar da benim tanıştığım en efsanevi isimlerden bir tanesiydi. Kendisinin bu arada 3-4 tane konserine gidebilme şerefine nail olmuştum. Ya yani Yaşar abim bu arada sevgili babam Aşkın Tuna ile birlikte yine telif hakları ile alakalı aynı yönetimdelerdi. Bundan dolayı da birebir de tanıdığım zamanda da o sesinin klasına yakışır karakteriyle de gerçekten gönlümü fethetmeyi çok rahatlıkla başarmıştım. Bu arada Sevda sinemalarda çaldığı zaman tabii sinemanın da bir dönemin bizim için çok büyük bir gerçeği olduğunu hatırladım. Çok uzun zamandır herhangi bir sinema salonuna gitmedim. Ama yakın zamanda bu Odise'ye inanılmaz derecede popüler oldu ki benim de biliyorsunuzdur belki bir mitolojik merakım, bir tarihi merakım olduğu için gelen yorumlardan dolayı da birazcık da popüler kültürün galiba kölesi olduğumdan dolayı umarım yeniden bir sinema salonu ziyaretim olacak gibi görünüyor. Şimdiden rezervasyonumu yaptırdım. Bunun dışında şimdi kısmetse yakın zamanda ben de yeni çıkaracağım şarkılarla alakalı ses denemeleri yapıyorum. İşte hangi tondan okumalıyım, nasıl bir şeyler katmalıyız vesaire derken bakalım ya, yavaş yavaş bu algoritmayı da özellikle YouTube ve Spotify'ı da çözmeye başladığımı düşünüyorum. Elimde böyle 3 tane çok gönlüme sinen, içime sinen şarkı var. Bakalım yavaş yavaş bunları en doğru zamanda siz kıymetli dinleyicilerimle buluşturmak da beni ekstra mutlu edecek. Umarım o şarkılarımı da beğenirsiniz. Şimdi bir pop müzik kraliçesi daha geliyor karşınıza. Hande Yener. O zaman Hande Yener bize Aşkın Ateşi diye seslenecek. Keyifli dinlemeler.
1: Ha.

Bu arada bugün gurbetteki vatandaşlarımızı ilgilendirebileceğini düşündüğüm bir haber çıktı karşıma. Avrupa Birliği Sırbistan'a bir rest çektiği söyleniyor ve Belgrad'ın da yakın zaman içerisinde Ruslara bir vize uygulama durumu olacağı konuşuluyor. Yani bu da artık şu demek anladığım kadarıyla geçen dönemlerde Arnavutluk başkanıyla Sırbistan başkanı bir araya gelmişlerdi ve aslında kademeli şekilde Avrupa Birliği'ne girebilmekle ilgili bir konu konuşuluyordu. Yani eğer yarın öbür gün bu olaylar hızlı şekilde sonuç verebilecek gibi görünüyor, eğer öyle olursa yakın zamanda Türkiye'ye gelebilmek için arabayla çıktığımız zaman herhangi bir sınır geçmeden direktman Avusturya'dan Türkiye'ye ulaşabileceğiz gibi görünüyor sistem. Umarım bu bizi bayağı bir rahatlatır. Çünkü geçen günlerde ben de Sofya'dan bir Sırbistan'a geçiş serüvenim oldu. Saatin gece 2.30 gibi ciddi bir sınır trafiğine takılmıştım. Sevgili eniştem ve teyzem de yakın zaman içinde Almanya'ya taşındılar. Onlardan aldığım habere göre Macaristan-Sırbistan sınırında da bayağı bir bekleme süresi oluştuydu. Bakalım yani bu gelişmeler umarım gerçekleşir de biz de daha rahat şekilde araba yolculuklarımızı yapabiliriz diye umuyorum ben de. Şimdi Hande İnir'i çalmışken Demet Akalın'ı çalmadan olmaz. Bir dönem tüm yaz bu ikilinin atışmalarını izlerdik, atışmalarını dinlerdik. Bana göre ikisi de zaten birbirinden kıymetli iki isim. Şimdi o zaman Demet Akalın'dan Bebek isimli şarkı radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Normal şartlar altında bu arada benim bu hafta Arabistan'a gitmem gerekiyordu. Yani turistik bir gezi için aslında tüm hazırlıkları tamamlamıştım. Vizeme kadar elime geçmiş durumdaydı. Fakat maalesef ki hani Orta Doğu'daki karışıklıklar sürerken bir noktada güvenlik tedbiri olarak gitmek istemedim. Yani keşke hani Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü vardır. Sevelim, sevilelim bu dünya kimseye kalmaz diye. Keşke tüm dünya bir şekilde barış içinde kardeş kardeş yaşayabilse. Umarım yakın zamanda bu Orta Doğu'nun da çalkantılı dönemleri son bulsun diyelim. Ama Allah'tan hani vizeyi çıkardığım için vizenin de bir sene geçerlik süresi varmış. Şimdi benim hayatta en unutamadığım, en mutlu olduğum anlardan bir tanesi. Çok büyük hayranı olduğum Lionel Messi'yi Paris'te canlı izleyebilmekti. Bunu düşündüğüm zaman hani Ronaldo'yu izleyince de aynı duygulara kapılabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ikisi de son dönemde bizim çocukluklarımızın süper kahramanları. Hani bizde şöyle bir durum vardır. Futbol oynarken mahalle arasında herkes kendisine bir futbolcu ismi yakıştırırdı. Bu yüzden de hani oradaki tüm çocuklar Messi olabilmek için ya da Ronaldo olabilmek için bir kavgaya tutuşurlardı. Çünkü o kadar büyük iki idoldü ki daha üstüne herhangi bir futbolcu bulamazdık. Bir de ben Fenerbahçe taraftarı olduğum için Alexis Ozan'ın da çok büyük hayranıydım. Kendisini de Fenerbahçe tribünlerinde herhalde yüzlerce kez izleyebilme fırsatı bulmuştum. Şimdi kısmetse yakın zaman içinde de şöyle güzel bir El Nasser maçında ön saflarda Ronaldo'yu da izleyebilme şerefine nail olmak istiyorum. Çünkü bu sene büyük ihtimalle artık futbolu bırakacağı sene olduğu söyleniliyor. Bu büyük ismi de umarım kaçırmadan izleyebilme şansı elde ederim. Şimdi Zeynep Bastık'ın kendisini Türk müziğine tanıttığı o harika şarkıyla devam ediyoruz. Zeynep Bastık'tan Felaket isimli şarkı, yani cover, çünkü şarkı bildiğim kadarıyla Ezhel isimli o harika rapçinin sözleri ve şarkısı. Ama Zeynep bunu o kadar güzel coverlamış ki bu şarkıyı birçok kişinin Zeynep Bastık'ın şarkısı olarak bildiğine de eminim. Bakalım siz hatırlayacak mısınız? Zeynep Bastık'tan Felaket sizlerle.

0: it.
1: Ya bu dönemde artık popüler olmak o kadar kolay değil. Çünkü rekabet çoğaldı. Ve hani şu anda mesela bir Spotify'ın popüler ettiği ve artık kategorileri ayrıldığı için mesela rapte popüler olmuş birçok ismi ben tanımıyorum. Büyük ihtimalle popta popüler olmuş birçok ismi de rap dinleyen kişiler tanımamış olacak. Yani ünlülük kavramı değişmeye başladı. Artık birazcık daha insanların ilgi alanları doğrultusunda tanıdığı isimler olmaya başladı. Artık öyle evrensel televizyon ünlüsü kalmadı sosyal medyanın bu kadar gelişmesiyle birlikte. Ama şu anda eminim ki şuna yeni dönem bazında baktığımız zaman bir son dönemde Mebrure'nin şarkısını çok ciddi dinlemeye kulağım artık aşina oldu. Çünkü nereye gitsem orada Mebrure'nin o Değilim isimli şarkısı çalıyor. Bir de genellikle hala bu eskiden popüler olmuş ama hala günümüzde müzik üreten isimlerin şarkılarını duymaya başlıyoruz. Hani bir kafeye gittiğin zaman, bir mekana gittiğin zaman. Mesela şimdi radyomuzda ben de genellikle güncel şarkılar çalmıyorum kendi programımda. Bunun sebeplerinden bir tanesi güncel şarkıları bilmiyorum da. Diğerleri o kadar kulağıma aşina olmuş ki. Sizlerin de genel olarak yerlerinizde otururken eşlik edebileceği şarkılar seçmeye özen gösteriyorum. Tabii ki ilk şarkı benim kendi okuduğum şarkılardan bir tanesi oluyor. Bir de kendime bir noktada son şarkıda da bu torpil yapıyorum ben. Ve bu noktada umarım bizler de yarın öbür gün bir yere gittiğimizde sürekli Tuna Can Tuna şarkısı çalıyor dedirtebiliriz. Tuna Can Tuna diye biri varmış, kulağım onun şarkısına aşina dedirtebiliriz. Bunu son dönemde kıran kişilerden bir tanesi mesela Sefo oldu. Şu an pop dinleyen kişi de Sefo'yu tanıyor, rap dinleyen kişi de tanıyor. Yani bunlar gerçekten büyük başarılar. Bundan sonra daha da rekabet artacak, bunun farkındayım. Ama bizler de umarım güzel şarkılar üreterek bu başarılarda başarılı insanlar arasında anılan kişilerden biri olabiliriz umarım. Şimdi sırada yine son şarkımız var. Son şarkı bendeniz Tuna Can Tuna'dan geliyor. Fena Karıştım isimli şarkım sizlerle birlikte. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.

Gidene bay bay güle güle. Akif Özcan söz müzik, yapay zeka ile yapmış olduğumuz şarkılardan bir tanesiydi. Çok severek yazdım bu şarkıyı, çok keyifle yazdım ve içime de sindi açıkçası. Yazdığım şarkıları yapay zeka ile hayata geçirmeye devam ediyorum. Tabii niyetim de kendim de okuyarak bunları yayınlamak var. Bunun için de uygun bir zaman, uygun bir ortam oluşturmam gerekecek. Vakit bulursam inşallah kendim de okuyacağım kendi şarkılarımı.

Harika şarkılarla başladık, devam ediyoruz. Geride Bahadır Tatlıöz, Deep Price düzenlemesiyle Kerime isimli şarkıyı dinledik. Öncesinde de Hadise buradaydı, Ara Beni isimli güzel çalışmasıyla. Yepyeni albümünden çok da ses getirdi bu şarkı, biliyorsunuz. Geride bıraktı. Dün de Hadise'nin bir başka güzel şarkısı yine bu albümden dinletmiş oldum sizlere. O güzel şarkı da dedim ya, albümdeki ikinci favori şarkım diye. Ara Beni zaten bir efsane. Ama diğer şarkısı da 5 senede çok özel şarkılardan bir tanesi sevgili dinleyiciler. Benim Hadise'nin son albümünde çok beğendiğim bir şarkı. Şimdi Nazan Öncel'le devam edecek program. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla geldik buradayız. Harika şarkılarla ilerleyişimiz sürüyor. WhatsApp ekranıma birazdan erişeceğim ve ardından güzel mesajlarınızı okuyacağım inşallah. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan yazarak hem beni hem radyomuzu takip edebileceğinizi de hatırlatmış olayım. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattınız. Haydi devam. İyi akşamlar, iyi yolculuklar, kolaylıklar, iyi tatiller. Artık kime gittiyse bu dilekler.

0: farkın.
1: Akif Özcan.
2: Yine çok güzel bir şarkı Nazan Öncel ve Tamam Aşkım radyonuzda oldu. Şimdi yine bir başka güzel şarkıyla devam edeceğiz. Son dönemde yine benim de çok sevdiğim hitlerimden bir tanesi. Asil Gök zaten çok iyi bir müzisyen. Derya Uluğ'la birlikteler zaten. Hatta Derya Uluğ'un konserlerinde de yapmış olduğu çok güzel canlı performansları da var. Ben kendisini açıkçası biraz geç keşfedenlerdenim. Derya Uluğ'la beraber olduğunda keşfetmeye başladın diyeyim. Ya da belki onlar daha önce beraberlerdi ama ben onu bildikten sonra, yani o birlikteliği bildikten sonra ve onun konserlerinde kendisini gördükten sonra tanımıştım. Ve çok da beğendim. Yani bugüne kadarki performanslarını zaten seviyordum ama bu yepyeni şarkısını da çok çok çok sevdim. Hem şarkı güzel hem klibi çok güzel. Hep yolu açık olsun diyelim sevgili Asil Gök'e. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar. Benim olmadı.

0: Karim gelmedi. Radyonuz doldu. Viyana FM'de eskiler yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. Akif Özcan mikrofonda. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Güzel mesajlarınızı birazdan okumaya başlayacağım. Bir WhatsApp ekranıma erişmeye çalışıyorum sevgili dinleyiciler. Ardından okuyacağım ama bu esnada Instagram'dan gelen güzel mesajlarınızı da okumaya gayret edeceğim. Sevgili Ece, iyi akşamlar, buradayım abi. Yine harikasın, çok enerjik başladın. Yandırdın kalbimi Mahsun Kırmızıgül'den çalarsan sevinirim demiş. Aldım listeye canım benim, çok öpüyorum. Birazdan çalacağız. Evet, iyi akşamlar, ben Aytu. Sizleri severek dinliyoruz. Nezdej'den Kara Bulutlar şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler. Sevgili Burcu İsmail YK'dan Aya istiyorum. Salzburg'dan sevgiler, kolaylıklar Akif Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum Salzburg'a, benden de sevgiler, selamlar. Bilal Sonses isteği var, şekerparem. Bu güzel çalışmayı da Handan Hanım'a armağan edeceğiz. Şu anda Gaziantep'te bizleri dinliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Sesiniz yine bize enerji katıyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de o güzel mesajları, o güzel istekleri bana enerji katıyor. İyi ki varsınız. Sırada Dodo ve Esin Kaya var. Sen Benim Olsana'yla Viyana FM'de Akif Özcan'da.
1: Viyana FM.

Dün akşam da biliyorsunuz temsilcimiz Fenerbahçe'nin playoff turu ikinci mücadelesi vardı. Sturm Graz'da oynadı. İlk maçı 2-0 yenmişti. Dün akşam da 1-0 yendi ve turu atladı. Maşallah diyen temsilcimizi tebrik ediyoruz. Efendim sırada Lyon maçı var. 18 Ağustos'ta oynanacak. Bakalım bu maçta temsilcimizi neler bekliyor. Şimdiden başarılar.

Yine çok güzel bir şarkıydı. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Naz, Dej ve Kara Bulutlar radyonuzda oldu. İstek şarkıları ve benim gönlümden geçenlerle devam ettiriyoruz programı. Sevgili Murat Erdatlı, selamlar, sevgiler gönderelim. Herhalde normal WhatsApp hattımıza mesaj gönderdi, oradan iletilmeyince başka yollar buluyor tabii. Buradan selamlar gönderelim, o da İstanbul'da. Bir kez daha hoş gelmiş, sefalar getirmiş diyelim. Bakalım yoldan ne göndermiş bize. Ha, Yardır Murat'ı mı dinliyorsun orada? Bu ne abi? Ha, daha önce çekmiş. Daha önce çaldığımızda herhalde video çekmiş, onu göndermiş. Buradan selamlar sevgili Murat Erdatlı'ya. Yardır Murat, namı diğer Yardır Murat İstanbul'da. Herkes kendine dikkat etsin. Sevgili Ali Süzen de yollarda. Murat Erdatlı da sanırım yollarda. Her ikisi de Türkiye'de. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Bütün güzel şarkılarımız sevgili Ali Süzen'e, Murat Erdatlı'ya özellikle armağanımız olsun. Siz de güzel mesajlarınızı Instagram üzerinden Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından ulaştırabilirsiniz. Birazdan WhatsApp hattıma erişim sağladığımda WhatsApp'tan göndermiş olduğunuz mesajları da okumaya çalışacağım. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sırada Bilal Sonses var. Şekerparem'le devam edeceğiz. Ha, Murat Erdatlı Ürgüp'ten selamlar saygılar diyor. Abi adam gitmiş ya. Adam İstanbul'daydı, hop kuş misali. Bak şimdi de Ürgüp'te herkese saygılar, sevgiler ve iyi yayınlar müdürüm demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli Murat Erdatlı'ya ve kıymetli eşi Emine Erdatlı'ya da gelsin bütün güzel şarkılarımız. Şeker.

Sevgili Ali Süzen. WhatsApp'lası biliyor musun? Bir selam verdi geri gitti abi. Vallahi bile. Tam dedim ki mesajlarınızı artık görebileceğim dedim. Gitti abi. Yok böyle bir şey ya. Allah Allah. Tam kavuşamadık ha. Ali Süzen. Abi. Niye böyle olduk ya? Nazara mı geliyoruz anlamıyorum ki abi. Yani Viyana FM'de nazar değmeyecek gibi değil ki abicim. Kalitenin adresi. Akif Özcanlısınız. Ürgüp'e selam. Allah razı olsun bizden de sizlere, ailene, tüm yavrularına selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Erdatlı'ya. Ürgüp'e selam. Ali Süzen'in tam mesajını gördüm. WhatsApp hattım açılmış doğanda. Hop geri gitti. Şimdi yeniden açmaya çalışacağız inşallah. Ali Süzen ilgileniyor. İnşallah birazdan çözeceğiz. Mesaj okuyacağız. O da Ürgüp yolundayız diye yazmıştı. Gördüm. Hop gitti ya.

keyifli, çok enerjik, güzel bir çalışmaydı. İsmail YK, ay ay ay radyonuzda oldu. Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. WhatsApp'ta dediğim gibi bir sıkıntı var. Gelmeli gitmeli. Çözmeye çalışıyoruz. Çözebilirsek okuyacağız. Olmadı. Instagram Akif Özcan DM'den yürüyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yaptığım paylaşımlar, story'de hikayeleri falan var ya, oralara böyle cevap olarak da yazabilirsiniz. Sorun yok. Hadi devam edelim. Güzel bir çarşamba akşamında Akif Özcan Viyana FM'de devam.

0: Viyana FM'desiniz, Akif Özcan devam ediyor. Geliversem ve Mustafa Sandal kulaklarınızda oldu. İlk saati noktalayacağız, ikinci saate merhaba diyeceğiz. Eskiler yeniler ama daima aynı ilerin adresinde Viyana FM'desiniz sevgili dinleyiciler. Evet, WhatsApp mesajlarınızı bu akşam bir türlü okuyamadık, kısmet olmadı. Halletmeye çalışıyoruz, çok fazla deneme yapmışız, biraz da eklememiz söyleniyor sistem tarafından. İnşallah çözdüğümüzde okumaya gayret edeceğim ama olsun, gönüllerimiz bir. Instagram'dan gönderilen mesajları en azından okumaya gayret ediyorum. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hanife Hanım İzmir'den, selamlar Akif Bey, buradayız. Irmak Arıcı'dan pusu kuruyor, çalarsanız sevinirim demiş. Aldığım listeyi birazdan göndereceğim. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim sizlere de. Efendim, tam güneş tutulması bu gece gerçekleşmeye başladı. Farklı farklı ülkelerden görünüyor. Türkiye'den de tabii görünecek. Heyecanla bekleniyor. Hatta şu saatlerde görünmüş olması gerekiyor. Bir de tabii bir yıldır beklenen Perseid göktaşı yağmuru da bu gece başlıyor. Bunu da aktarmış olalım. Bu gece hatta Türkiye saatiyle sabaha karşı 4 ile 5 arasında olacakmış. Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası olan Kuzeydoğu ufku esas alınarak seyir gerçekleştirilebilecekmiş. Enteresan doğa olayları yaşanıyor bu akşam ve bu gece sabaha karşı. Biz yeni saate yine çok güzel bir şarkıyla başlayacağız. Aynur Aydın ve Furkan Er, senin eserin şimdi Viyana FM'de sizinle olacak. Hepinize iyi akşamlar.
1: Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan.

0: Viyana FM. Viyana FM. Evet, Aynur Aydın'dan dinledik. Furkan Er'le güzel bir düet. Senin Eserin radyolarınızda oldu. Sırada Rain Man var. Gözlerim mi kör isimli şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında bu güzel akşamda sizinle olmayı sürdürüyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, yine bu akşamda önemli bir mücadele var sevgili dinleyiciler. Bir kupa mücadelesi var. Paris Saint Germain'le Aston Villa karşısında oynanacak bu önemli mücadele. UEFA Süper Kupa finali. Yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Her iki takıma başarılar. Zevkli bir maç olacak futbol severler için, duyurmuş olalım. UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint Germain'le Aston Villa karşı karşıya gelecekler. Bakalım kazanan kim olacak? Şimdi Rain Man'le devam.
1: Viyana FM.

Şen. Programımız devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Sinan Özen ve Yanar Döner Radyonuz'da.

Akif'e mesajlar bekleniyor. Viyana FM'i de Instagram'da takip ettiğinizde biliyorsunuz Viyana'dan, Avusturya'dan, radyomuzdan önemli gelişmeleri de takip edebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Avusturya'da yaşanan kuraklık tarıma büyük zarar veriyor haberimiz var. Avusturya'da haftalardır devam eden aşırı sıcaklıklar ve yağışların azalması tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Kuraklık nedeniyle oluşan zararın 1 milyar euroya kadar çıkabileceği de tahmin ediliyormuş. Bazı bölgelerde yağış miktarı son 10 yılın ortalamasına göre %75 azalırken, tarımsal ürünlerde ortalama verim kaybı yaklaşık %30'a ulaştı. Hayvan yemi sıkıntısı da özellikle büyükbaş hayvancılığı zorluyor. Hükümet kuraklıktan etkilenen çiftçiler için destek paketi hazırlıyormuş. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sevgili dinleyiciler. Siz de daha

harika şarkılarla devam ediyoruz programa. Yine güzel bir şarkıydı. İdo'dan dinledik. Allah Allah radyolarınızda oldu. Şimdi Hilal Altın ve Ben Senin Varya ile programımız devam edecek. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp'tan gönderdiğiniz mesajlara çok teşekkür ediyorum ama bu akşam maalesef yaşadığımız bir sorundan dolayı WhatsApp'a erişim sağlayamadık. Canımız sağ olsun, Instagram'dan gelen güzel mesajları okumaya gayret ettim ara ara. Sevgili Burcu da ulaşmış. Teşekkür ediyorum. Buradayız Akif Bey. WhatsApp'tan yazamazsam da buradan yazdım diyor. İyi ki varsınız. Özcan Deniz'den bir şarkı da çalar mısınız demiş. Az sonra geliyor.

0: Yine güzel bir şarkıydı. Viyana FM'de olup da güzel şarkı dinlememek olur mu? Olmaz. Yine çok güzel bir şarkı. Çağla ve Sulu Göz radyolarınızda oldu. Sırada Robert Hatemo var. Canını okuyacağım.
1: Bir gün bu kaderimin... Akif Özcan.

first jam. Empty first jam.

0: Bioneta.
1: Gökhan Tepe ve Vur kulaklarınızda olduğu Akif Özcan'lısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Artık yavaş yavaş vedaya doğru geliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Şimdi Ebru Yaşar bizimle olacak. Güzel şarkısı Yeşillenirim. Ardından yavaş yavaş toparlanıp vedamızı edeceğiz. Bu akşam UEFA Süper Kupa finali var sevgili dinleyiciler. Paris Saint Germain ve Aston Villa karşısında oynanacak. Benim yayınım bittiğinde bu maç başlamış olacak. Ben de en azından bir ilk yarısını izlemeye çalışacağım. Her iki takıma da başarılar dileklerimizi iletelim. Son mesajlar Instagram'dan bekleniyor. Bu akşam WhatsApp mesajlarınızı göremedim, erişemedim, bir sorunumuz oldu. Yarın akşam inşallah telafi edeceğiz. Mesaj göndermiş olanlar, sizlerden özür diliyorum.

0: Ebru Yaşar ve Yeşillenirim kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Artık programı nihayete erdireceğiz. Bu akşamlık aranızdan ayrılacağız. WhatsApp hattımızda bu akşam bir sıkıntı vardı. O yüzden oradan gelen mesajlarınızı göremedim ve okuyamadım. Kusura bakmayın. Yarın akşam inşallah bunu telafi edeceğiz ve oradan da gelen güzel mesajlarınızı okumayı sürdüreceğiz. O yüzden bu akşam Instagram'dan özellikle mesajlar aldık. Onlar için çok çok teşekkür ediyorum. Onlardan da hemen hemen hepsini okudum herhalde. Okuyamadığım mesaj bırakmamaya çalıştım. Tosya'dan selamlar demiş Mücahit Öz. Çok çok teşekkür ediyorum buradan. Sevgili Mücahit Öz için de gelsin güzel şarkılarımız. Tosya'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yine Instagram'dan gelen mesajlarımızdan bir tanesiydi. Sevgili Kemal Seyyahi de bizlerle beraber hoş geldin, sefalar getirdin diyorum kendisine. İyi akşamlar, iyi yayınlar, mikrofonların kralı. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'dan gelen kızım Tuğçe ile birlikte dinliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Gözün aydın olsun. Allah hep böyle birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin. Kızının da bahtını açık etsin. Birlikte inşallah şu anda güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Son şarkıyı da sevgili Kemal Seyyahi'ye ve Amerika'dan gelen sevgili kızına armağan olarak göndereceğim. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Onları çok seviyoruz ve onların güzel bir hayat yaşaması için mücadelelerimizi sürdürüyoruz. Allah hepimizin gönlüne göre versin diyelim ve artık vedamızı edelim sevgili dinleyiciler. Bu akşamlık aranızdan ayrılıyorum. Değerli sponsorlarıma Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Kemal Seyyahi ve kızına başta olmak üzere tüm dinleyicilerimize de son şarkımız armağan olarak gelsin. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Lucifer'can. Lucifer'can. Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Erdoğan ve Stoker Ankara'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avusturya Başbakanı Christian Stoker Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ekonomik göç, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Avusturya'da yaşayan 400 bine aşkın Türk toplumunun iki ülke için önemli bir değer olduğunu belirterek, Türk toplumunun huzur ve refahına büyük önem verdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu belirtilirken, 2026 yılı için 5 milyar dolarlık ticaret hedefi açıklandı. Görüşmede ayrıca gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması gerektiği vurgulandı. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sports aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tuna Nehri'nde sular çekildi. Tarih gün yüzüne çıktı. Tuna Nehri'nde su seviyesinin son 117 yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle yıllardır su altında kalan çok sayıda tarihi kalıntı ortaya çıktı. Nehirde mamut kalıntılarının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 20'den fazla savaş gemisi, motosikletler, iki askere ait olduğu düşünülen kemikler, mayınlar ve yaklaşık 700 kilogramlık bir bomba bulundu. Suların çekilmesiyle ayrıca Roma dönemine ait tarihi bir köprü, Macaristan'da Jüpiter'e adanmış bir Roma sunağı ve yazıtlı tablet parçaları da gün yüzüne çıktı. Avusturya'da kuraklık tarıma zarar veriyor. Avusturya'da haftalardır devam eden aşırı sıcaklar ve yağışların azalması tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Kuraklık nedeniyle oluşan zararın 1 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarı son 10 yılın ortalamasına göre %75 azalırken tarımsal ürünlerde ortalama verim kaybı yaklaşık %30'a ulaştı. Hayvan yemi sıkıntısı da özellikle büyükbaş hayvancılığı zorluyor. Hükümet kuraklıktan etkilenen çiftçiler için destek paketi hazırlıyor. Bulgaristan sınırında 5,8 kilo altın ele geçirildi. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan bir kamyonette gerçekleştirilen kontrolde 5,8 kilogram altın ve 281.400 kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer el konulan kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu açıkladı. Viyana'da asitli hırsızlık olayları arttı. Viyana'da seri hırsızlık olayları Otering bölgesine sıçradı. Bu yıl yaklaşık 20 dairenin kilidi nitrik asitle eritilerek soyuldu. Polis olayların Avrupa çapında faaliyet gösteren bir çete tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. E-Scooter kazasında 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Viyana'nın 12. bölgesinde E-Scooter kullanan 12 yaşındaki bir çocuk karşı yönden gelen otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Viyana'da 26 yaşındaki genç öldürüldü. Viyana'nın 15. bölgesinde gece saatlerinde çıkan kavgada 26 yaşındaki Suriyeli bir genç hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre genç Gürtel'de birden fazla kişinin karıştığı kavganın ardından Ulman Strabe yönüne kaçtı. Kısa süre sonra bir binanın avlusunda ağır yaralı halde bulunan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Viyana'da sıcak hava etkili olacak. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 18 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 28 dereceyi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe playoff'a yükseldi. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımını 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. İlk maçı da İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: Sonne FM. Gurbette. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Hafta sonuyla beraber 4 gündür mikrofon başında değilim. Ve gerçekten acayip özlemişim.

Benim birçok dinleyenim zaten mesajını genel itibariyle Instagram'dan bana gönderiyor. O yüzden çok da problem değil. Diğer dinleyenlerimize de bu akşam için duyurmuş olalım. Maalesef bu akşam WhatsApp üzerinden gelen mesajları alamıyoruz. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasından www.viyanafm.com internet adresinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra ilk çalışmamız her zaman olduğu gibi gün içerisinde yemeğe geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Sergül'üm bizlerle birlikte olacak. Her sözüm sen diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum bu akşam için sizlere. Bir insanın başka birinin acısına kayıtsız kalması sizce de bir kötülük müdür? Neden? Bir insanın başka bir insanın acısına kayıtsız kalması sizce de bir kötülük müdür? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. WhatsApp hattımızın şu anda sorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Melih Sirit Instagram hesabından direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Cevaplara, mesajlara geçmeden önce güzel bir çalışmayla daha devam edelim istiyorum. Tekir ve Gülden bizlerle birlikte olacak. Bırak diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmaya kulak verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Valla muhabbet etmeyi özledim. O yüzden hemen şöyle gelen mesajlara, cevaplara dönmek istiyorum. Üzerine bol bol konuşmak istiyorum. Yine zamanı bükelim istiyorum hep beraber. Ki zannediyorum biraz öyle olacak. Sevgili Dinçer, abimin yayınlara hoş geldin, sefalar getirdin. Bir insanın başkasının acısına kayıtsız kalması bence her zaman kötülük değildir. Karşıdaki insanın o noktaya nasıl geldiğiyle de ilgilenmek gerekir demiş. Değil mi? Bazen de kayıtsız kalmayı sana öğretenler o acıyı çekenler oluyor. Yani sana öyle şeyler yaşatmışlar ki, ya da ne bileyim bir başkasına öyle şeyler yaşatmışlar ki, öyle şeylere şahit olmuşsun ki ona acıyamıyorsun. Tabii bu kimseyi haklı yapmaz ama en azından kendince haklıdır. Hani birçok konuda gündelik hayatımızda birilerinin kendince haklı olması bize yetiyor ya, ya da yetmesi gerekiyormuş gibi hareket ediyoruz. Diyoruz ki ya öyle diyorsun ama o da kendince haklı falan. Aslında hak vermemenin diğer bir adıdır bu. Hak vermeyeyim de veriyormuş gibi gözükeyim, bana da çamur sıçramasın. İşte ben sen haklısın, o haksız dersem kim olsa aynısını yapardı dersem, buradan aldığı gazla işte gider bir fazla söyler. Ben de konunun muhatap olurum ister istemez diye maalesef bir şeylere sessiz kalıyoruz. Yani bu durum illa birinin acısı olmak durumunda değil. Genel olarak bir şeylere sessiz kalıyoruz. Keşke konu sadece acıyla ilgili olsaydı ama öyle değil. Sevgili Leyla Hanım, merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sorumuza cevap olarak, bence bir insanın başka birinin acısına kayıtsız kalması kötülüklerin en büyüğüdür. Kim sana ne yapmış olursa olsun, kul kula her zaman muhtaç sözünü unutmamak lazım. Allah'ın adaleti şaşmıyor demiş. Ya bir yerde evet, bu da doğru da şöyle bir şey var. Bunu tek taraflı olarak unutmayıp buna göre hareket ettiğimizde ezilen taraf biz de olabiliyoruz. Hani Allah'ından bulsun, Allah'a havale edelim diyoruz. Kul kula her zaman muhtaç diyoruz. Bir şeyleri görmezden geliyoruz. Sonra farkına varmadan biz de görünmez oluyoruz. Her çığlık atana elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Günün birinde işler tersine döndüğünde o çığlıkları atan, yardım bekleyen taraf biz olduğumuzda kimse bize el uzatmıyor. Bir de böyle düşünmek lazım. Evet, belki biraz canice ama hayata her yönünden bakmak lazım. At gözlüğüyle bakmakla maalesef bir yere varamayız.
Efendim Yiğit Seferoğlu bizlerle birlikte olacak. Yalan mıydı diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

yalan mıydı dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Sevgili Batu, iyi akşamlar abi, sendeyiz diyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Kız arkadaşı da bizlere kulak veriyor. Saygılarımı sunarım, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim hem sevgili kardeşim Batu'ya, hem de kız arkadaşına, annesine de aynı şekilde. Biliyorsunuz uzunca bir süredir programın isimsiz dinleyicilerinden kendisi. Şayet dinliyorsa bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Ama önce güzel bir şiir, haydi bakalım.

Yorgunum sevdiğim. Hiçbir şey almıyor aklım. Yorgunum sevdiğim. Sen benden uzak, benim yasaklım. Yorgunum sevdiğim. Çöktü göz altlarım. Bakınca aynaya, bakınca aynaya ben bile kendimi tanıyamadım. Yorgunum sevdiğim. Kurudu gözyaşlarım. Gidişine asla alışamadım. Unutmuşum ağlamayı. Gittin diye gözyaşı dökemedim ardından. Unutmuşum özlemeyi. Ben de çoktan yalan olmuş sevdan.

0: Bionerfam.
1: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili Murat abimiz, selam kardeşim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin abi. Bütün güzel çalışmalar sana ve Erdat'la ailesine de armağanımızdır. Bugün WhatsApp üzerinden istek alamadığımızı hatırlatmış olalım. Umuyorum ve biliyorum ki en kısa sürede çözülecek ve bizler yine WhatsApp üzerinden mesaj almaya devam edeceğiz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Dedik ki bir insanın başkasının acısına kayıtsız kalması sizce bir kötülük müdür? Neden? O da demiş ki evet, bence kötülüktür. Çünkü bir insanın canı yanarken bunu görüp hiçbir şey hissetmemek insanın içindeki merhameti kaybetmesi gibi geliyor bana. Her acıyı dindiremeyiz elbet. Herkesin yarasını saramayız ama bazen sadece yanında olmak bile yeter. Birinin göz yaşını görüp arkanızı dönmek belki de acının kendisinden daha ağırdır. Çünkü insanı insan yapan şey başkasının acısını kendi kalbinde biraz olsun hissedebilmektir. Ben ki dizilerde dahi ağlayan birisi olarak bu duruma kayıtsız kalamam sevgilerimle demiş. Yani bu duruma ben de inecektim. Dizilerde bile ağlayabilecek kadar merhametli çok şükür diye. Belki dedim bilinmesini istemez ama gördüm ki mesajın içerisinde de zaten belirtmiş. Vallahi öyle. Diziye bile ağlıyor. Ben de ona hep diyorum ki ya diziye de ağlamazsın. Ama garip bir gerçek var. Ben yeri geldiğinde komedi programı bile izlerken o duygusal kısımlarda hani bazen yapıyorlar ya, İşte ana fikri şuydu skecin falan diye, o kısımlarda ağlıyorum abi, ne yalan söyleyeyim. Şimdi kimseyi kandırmaya gerek yok. O yüzden dizilerde ağlama deyince de kendim söyleyip kendim dinliyorum. O durum insanın elinde değil abi. Yalnız ağlarken yanında birinin olmaması döktüğün gözyaşını, sebebini birinin anlamaması gerçekten çok acı bir durum. Umarım kimse yaşamaz. Sırada güzel bir çalışma var. Ece Mumay bizlerle birlikte olacak. Duygularım diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Tabii bu şarkı benim sahibinden, yani ilk dinlediğim isimden, Azer Bülbül'den dinlemeye alışık olduğum bir eser. Ama Ece Mumay'ın kendine has yorumu da, tarzı da ayrı bir hava katmış. Bence gayet başarılı çalışmalardan bir tanesi. Umarım sizler de aynı duygu ve düşünce içerisinde dinlediniz. WhatsApp hattımızdan mesaj alamıyoruz. Bilginiz olsun. Bir kez daha hatırlatalım. Şayet oradan yazan dinleyicilerimiz varsa, Melih Sirit Instagram hesabından aynı mesajı bana gönderirseniz sevinirim. Vahidin Bey demişler ki, iyi akşamlar başkan, iyi yayınlar, özledik, nerelerdesin? Yani öyle diyorsunuz da, laf aramızda, bir taneniz de neredesin demediniz baba. Kapıldınız, gittiniz bir tatil sevdasına. Bir iki kişi haricinde kimse neredesin demedi. Şu iki günde bir hayatı sorgulamadım değil yani. Sanki programda başka bir şey yapıyorum değil mi? Hep beraber. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sorumuza cevap olarak bir insanın başka bir insanın acısına kayıtsız kalması tabii ki de kötülüktür. Çünkü vicdan diye bir şey var. İnsan ister istemez kayıtsız kalamıyor. Şayet kayıtsız kalabiliyorsa, kendi vicdanından da şüphe ederim demiş. Öyle insanlar bir de biraz egolu, kibirli olabiliyorlar. Yani biri onunla üzüldüğünde o an baş tacı edebiliyorlar. Eyvallah. Ama mevzu tersine döndüğünde, ya aman, babamın oğlu mu, Allah şifa versin işte falan deyip geçiyorlar. Çok garip şeyler. Ne bileyim, biz öyle büyümedik. Şimdiki nesil biraz öyle büyüyor, büyütülüyor. Ama biz öyle büyümedik. İnsan zaman zaman bizim neyimiz eksikti de diyebiliyor şimdiki nesle bakıp. Tabii istisnaları konunun dışında tutuyorum. Ama şimdi gerçekten her şey çok farklı. Yani bizim zamanımızda bugün esprisini yapabildiğimiz, esprili bir şekilde dile getirebildiğimiz, anne terliği gerçeği var baba, yani o terliği yemeyen yoktur. Biz ve bizden öncesinde. Ama şimdi öyle değil. Bir şey söylenmiyor, bir şey denmiyor falan deniyor. İşin kolayına kaçılıyor. Ya da bilmiyorum, bize öyle geliyor. Ama ne bileyim, zaman zaman şey düşünülüyor yani şimdiki nesille alakalı. Ama şöyle yaparsak da polis ararsa falan, şöyle olursa böyle olursa. O lüksler, o imkanlar bizde de vardı.
bizim aklımıza gelmedi. Çünkü vicdanımıza yenik düştük. Ha, bugün keşke diyor muyuz? Belki bolca. Ama bugün gelinen noktada da Z kuşağıyla aynı durumda yaşamaktansa ben bolca keşke demeyi tercih ederim abi. Yani çünkü içinde bir şey kalmayınca da iyi ki demiyorsun. En azından şimdi denmiyor. Doyumsuzluk var. O oldu, bu da olsun. Onun osu var, benim de olsun. Benim ondan neyim eksik? Benim uyum şöyle, benim buyum böyle. Bir sürü laf söz. Yani eskiden el alem ne der durumu vardı. Bizim nesle karşı hala var. Zaman zaman bu gerçekle yüzleşebiliyoruz. Şimdi el aleme gerek kalmadı. Kendi çocuğundan ne duyacağını düşünüyorsun. Ya şimdi bunu söyleyeceğim ama burnundan getirecek falan diye. Garip. Umarım bir şeyler kısa sürede değişir. Efendim, sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Ezgi Aktan ve Dengin Ceyhan bizlerle birlikte olacak. Bir istisna diyelim, ardından buralardayız. Bazı şarkılar tam da sözün, konunun üzerine geliyor. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkım meçhul.

0: Aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman.
1: En iyi. En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Serdar Ortaç ve Suat. Aydoğan kulaklarımızdaydı. Ta kendisi dedik. Umarım sizler de beğenerek dinlediniz. Bence 10 numara 5 yıldız bir çalışmaydı ki işin içinde Serdar Ortaç var. Her ne kadar son dönemde yaşadıklarından ötürü bitti, tükendi vesaire de denilse bence hala yeri dolmayacak, doldurulamayacak isimlerden bir tanesi kendisi ve hala çok güzel işler yapıyor. Umarım daha da uzun süre bu güzel çalışmaları bizlerle buluşturmaya devam eder. Sevgili Hilmi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Kayıtsız kalmak her konuda kötüdür bence. Sadece acıya değil, bir insanın mutluluğuna kayıtsız kalmak da bir gariptir diye düşünüyorum demiş. Mutluluğa kayıtsız kalma olayı bence sosyal medya ile birlikte tarih oldu. Kayıtsız kalmıyoruz da bir yapmacıklık var bu konuyla alakalı. Yani biri bir şey mi aldı? Hemen görelim. Gördüğümüz anda kutlayalım, tebrik edelim diyoruz. Yapıyoruz da işte hemen bir mesaj, bir like, bir şey. Ama arka planda tam tersi yönde bir gıybet dönüyor. Yani bunu inkar eden birinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü hepimizin hayatında bu tarz şeyler var. Bir araba mı almış? Yani diyoruz ki hayırlı olsun. Sonrasında şey oluyor. İşte düne kadar şöyleydi böyleydi de şimdi bunu nasıl aldı? İşte araba şu kadar. Şu işi yapıyor, bu işi yapıp da bunu nasıl alabilir falan. Bunu duyuyoruz abi çok garip bir şekilde. Keşke böyle olmasa ama yaşanıyor maalesef. Ve bunu garipseyemiyoruz da çünkü

Günün birinde kendimiz de kendimizi tam olarak bunu yaparken bulabiliyoruz. Sorgulama yeteneğimiz hala yerindeyse bir gün kendi kendimize bir şey düşünürken ya işte ben bunu böyle düşündüm de benim şundan ne farkım kaldı diyebiliyoruz. Aslında bunu diyebilmek de mesele, eyvallah, ama bunu deyip de sonrasında ona göre hareket etmiyorsan orada da aslında büyük bir sıkıntı elbette var. Efendim, Serkan Kaya bizlerle birlikte olacak. Geçmiş olsun diyelim ardından. Bir de Soner Arıca gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma, bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660. Abi, numaraya o kadar alışmışım ki WhatsApp bozukken numara veriyordum. Vallahi bazen kendi numaramı unutuyorum ama bu numara ezberimde. Instagram üzerinden almak durumundayız. Mesajları bilginiz olsun. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamları, iyi yayınlar dilerim. Umarım her şey yolundadır. Yeniden mikrofonda sesinizi duymak güzel demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi benlik bir sıkıntı yok. Çok şükür sağlığım sıhhatim yerinde. Elde olmayan sorunlardan dolayı, teknik sorunlardan dolayı öyle söyleyeyim. Yine bir yerde benden kaynaklı ama sağlık sıhhat mevzu değil. Ondan dolayı bir iki gün program yapamadık. Onun öncesinde de araya tatil girince mikrofonu bir özledik, yalan yok. Soruya cevap olarak kendileri demişler ki, bence biz hala bir şeylere kayıtsız kalamıyoruz. Buna daha çok mecbur bırakılıyoruz demiş.

Değil mi? Konuşursak bir sorun yaşanabiliyor çünkü. Aslında bu konu üzerine uzun uzun konuşulabilir. Ama bazı şeylerin yeri ve zamanı burası değil. Zaten bazı şeyler de birçoğumuzun malumu. Dolayısıyla güzel cevap için teşekkür ederek sıradaki çalışmayla devam etmek istiyorum. Meslektaşlarımızdan Deniz kızı Rüya da şu anda bizlere kulak veriyor. Yoruldum diyelim. Şafak Yaşar gelsin ardından. Buralardayız. Haydi bakalım, yavaş yavaş da gecenin sonuna doğru geliyoruz.

Evet, güzel bir çalışmaya kulak verdik. Yoruldum dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ben şeyi fark ettim. Bu ara bol bol düşünürken, o ergenlik döneminde yaşadığımız şeyin adı bence ergenlik olmamalı. Yani böyle bir atar gider isyan durumu var ya, aslında bu insanların genel hali. İçten içe hepimiz bir şeylere isyan ediyoruz. Sadece işte hayatımızın belli dönemlerinde bunu biraz daha fazla dışa vuruyoruz. Bence buna farklı bir tabir bulunmalı. Bu bir fark ediş çünkü. Biraz daha arkası dolu bir şey. Yani ergenlik deyince gelip geçici bir şeymiş gibi düşünülebiliyor ama öyle değil. Aslında hayatın ne olduğunu fark ediyorsun o yaşlarda. Ve biraz kendini yetiştirmeyi bildiysen, oradan alnının akıyla çıkıyorsun. Yaşadıklarından bir şey öğrenebildiysen ne mutlu sana. Şayet ergenlik denilen o dönemde yaşadıklarından bir şey öğrenemediysen, aksine ya bunlar nasıl olsa benim her şeyi ergenliğime veriyor deyip kendi kendini şımarttıysan, ailenle birlikte tabi, bir daha onun geri dönüşü çok zor olur. Çok sevdiğin, değer verdiğin biri geri dönüşü olmayan bir yola girecek ki sen de durup yeniden, şayet biraz vicdanın varsa, soruda da söylediğimiz gibi birinin acısına kayıtsız kalmamayı becerebiliyorsan, ondan sonra ya ben bu zamana kadar ne yaptım deyip kendini bir frenleyebilirsin. Şayet vicdan sahibi değilsen, ki bu da mümkün, o zaman o yolun geri dönüşü olmuyor maalesef. Efendim, Taladro bizlerle birlikte olacak. Kalbe kurşun işlemez diyelim. Ardından Ahmet Hatipoğlu gelsin. Yaşama isteğim diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Ardından gecenin günün sonuna doğru devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Adımı rüzgara yaz. Kokumu sana getirsin. Adımı rüzgara yaz. Son sözüm, son sözümü işitirsin. Adımı rüzgara yaz. Bu şehir bizi hatırlasın. Adımı rüzgara yaz. Bu şehir beni unutmasın. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal bu gece vaktinde. Görüşürüz elbet. Denk düşeriz günün birinde. Denk düşeriz günün birinde.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Vedadan önceki son çalışmamız bizlerle birlikte olacak. Bora Duran ve Emin Bulut. Haberin yok diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin bu akşamlık sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatlere Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Emre Fel bizlerle birlikte olacak. Ceylan gözlüm diyelim ve bizler gidelim, haydi bakalım.

0: Her zaman en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.